John Williams'ın Yıldız Savaşları Suite'ini Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 9 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri, prodüser ve Grammy ödüllü besteci Caroline Shaw'ın 2019 yılında yazdığı Gözleme ve başlıklı eseriyle devam ediyor.

Caroline Shaw'ın 2019 yılında kaleme aldığı Gözlem Evi başlıklı eserini Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 9 Ağustos 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Farnham Gençlik Korosu'nun katılımıyla seslendirilen Gustav Holst'un Gezegenler Süiti var.

Gustav Holst'un Gezegenler Suite'ini Dalia Staskova yönetimindeki Farnham Gençlik Korosu ve Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası'nın 9 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Farnham Gençlik Korosu'nun seslendireceği Feeling Good adlı parça ile sona eriyor.

Anthony Newley'nin Feeling Good adlı ünlü şarkısını Ben Perry düzenlemesiyle Farnham Gençlik Korosu'ndan dinlediniz. Programımız 1967 doğumlu besteci Yevgeni Stefan'ın iki gitar için kaleme aldığı Yıldız Yağmuru başlıklı düetle devam ediyor.

Gwen Stefani'nin Yıldız Yağmuru başlıklı eserini Tornado gitar ikilisinden dinledik. Sergei Prokofiev'in savaş sonatları olarak bilinen 3 eserinden ikincisi olan Opus 83 Si bemol majör 7 numaralı piyano sonatı var sırada. Katya Bunyataşvili seslendiriyor.

Sergei Prokofiev'in 1942 tarihli Si bemol majör 7 numaralı piyano sonatını Katya Buniataşvili seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ralph Vaughan Williams'ın Sessizlik ve Müzik başlıklı madrigali ile sona eriyor. BBC şarkıcılarından dinliyoruz.

İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Sessizlik ve Müzik başlıklı madrigalini Stephen Layton yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Red Radyo için Nocturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için Köhel 269 Si bemol majör rondo konçertantını, Richard Strauss'un yaylı çalgılar üçlüsü için bir Baviera halk şarkısı üzerine varyasyonlarını ve Johann Svensson'in orkestra için Norveçli Sanatçılar Karnavalı başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne piyanonun şairi olarak anılan Frédéric Chopin ile başlıyoruz. Bestecinin solo piyano için 1837 yılında yayınlanan Opus 25 12 Etüt serisini Daniel Trifonov seslendiriyor.

Frédéric Chopin'in Opus 25 12 etüt serisini piyanist Daniel Trifonov seslendirdi. Franz Joseph Haydn'ın dramatik timpani vuruşları sebebiyle timpani missası başlığıyla da bilinen, el yazmalarında geçen adıyla Savaş Zamanı missasıyla devam ediyoruz.

Biden'a ait Do majör Missa'yı Manfred Horneck yönetimindeki solistler Oslo Filarmoni Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyıl bestecisi John Escoza'nın iki arp için gavotte, minuet ve jigden oluşan 3 dans başlıklı eseri var sırada.

Stefan Eskoza'nın Ngawot Mini'ye jigden oluşan 3 dans başlıklı eserini Arp sanatçıları Julia Shaw ve Nora Bumins'ten dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın keman ve orkestra için Köhel 269 Si bemol majör rondo konçertantı ile devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 269 Si bemol majör rondo konçertantını kemancı James Ennis ve Mozart Yıldönüm Orkestrası'ndan dinlediniz. Richard Strauss'un yaylı çalgılar üçlüsü için kaleme aldığı bir Baviera halk şarkısı üzerine varyasyonları var sırada.

Strauss'un bir Bavyera halk şarkısı üzerine varyasyonlarını Luzern Festival Orkestrası sanatçılarından oluşan Oda Müziği grubu seslendirdi. Dinsel eserleriyle tanınan 20. yüzyılın Bulgar bestecisi Petar Diniyev'in koro için iki parçasıyla devam ediyoruz.

Ferdiniyev'in Baba ve Oğul ve Barış'ın Merhameti adlı eserini Valesa Geleva yönetimindeki Kutsal Üçlü Korosu'ndan dinlediniz. Letonyalı besteci Imant Zamzaris'in Işık Pınarı adlı eseri var sırada. Flütte Yuris Gailitis ve kemanda Indulis Suna seslendiriyor.

Kemant Zemzaris'in Işık Pınarı adlı eserini flütte Yuris, Gaelitis ve kemanda Indulus Suna'dan dinlediniz. Geç romantik dönemin Fransız bestecilerinden Henri Duparc'ın 1871 yılında kaleme aldığı Dalga ve Çan başlıklı şarkısıyla devam ediyoruz.

Henry Dupac'ın dalga ve çan başlıklı eserini bariton Gerald Finley ve piyanist Stephen Ross seslendirdi. Programımız, Johan Svensson'in 1874 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 14 Norveçli Sanatçılar Karnavalı başlıklı eseriyle sona eriyor.

0: 1874 tarihli Opus 14 Norveçli Sanatçılar Karnavalı başlıklı eserini Ari Rasiellnen yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atılan tarihi adımdan sonra devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamenei'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında

Deplasmanda Avusturya'nın Sturmgraz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Johann Sebastian Bach'ın 1041 eser sayılı La Minör Keman Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Ton Koopman yönetimindeki Amsterdam Barok Orkestrası seslendirdi. Solist Monika Hagit'ti.

Joseph Haydn'ın 49 numaralı Fa minör La Passione başlıklı senfonisinden bölümler dinlediniz. Ton Koopman yönetimindeki Amsterdam Barok Orkestrası seslendirdi.

Franz Anton Hofmeister'in 21 numaralı Re majör flüt konçertosunu dinlediniz. Prag Oda Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Bruno Mayer'di.

Luigi Boccherini'nin Opus 12 4 numaralı Re minör senfonisini dinlediniz. Johannes Goritzky yönetimindeki Alman Akademi Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Berlin'den geçen Besteciler dizisinin ikinci bölümündeyiz. Ve konuğumuz Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Geçtiğimiz bölümde Berlin'in müzik tarihine Carl Philipp Emanuel Bach'ın açtığı pencereden bakmış, barok dünyanın çözülmeye başladığı ve müziğin yeni bir anlatım dili aradığı yıllara kulak vermiştik. Şimdi zaman biraz daha ilerliyor. 19. yüzyılla birlikte Berlin'de yalnızca müziğin dili değil, onu dinleyen toplum da değişiyor. Sarayın ve kilisenin yanında konser salonları, müzik dernekleri ve özel evlerde düzenlenen toplantılar önem kazanır. Felix Mendelssohn, Berlin'in geçirdiği bu dönüşümün merkezinde yetişen bestecilerden biri. 1809 yılında Hamburg'da doğmuş, ailesinin 1811'de Berlin'e taşınmasıyla çocukluğunu ve gençliğini bu kentte geçirmiştir. Mendelssohn ailesinin evi, müzisyenleri, yazarları, ressamları ve düşünürleri bir araya getiren önemli bir kültür çevresine dönüşür. Felix ve ablası Fanny'nin eserleri de çoğu zaman ilk kez bu evde düzenlenen konserlerde seslendirilir. Bu nedenle Berlin, Mendelssohn için yalnızca yaşadığı şehir değildir. İlk eserlerini duyduğu, sanat üzerine düşünmeyi öğrendiği ve müziğin toplumsal gücüyle karşılaştığı yerdir. Edebiyat, resim ve felsefeyle kurduğu ilişki de besteciliğinin sınırlarını genişletir. Mendelssohn'un müziğinde klasik biçim ile romantik hayal gücü karşı karşıya gelmez, birbirini tamamlar. Bach ve Mozart'tan gelen denge anlayışı, romantizmin kişisel ve şiirsel anlatımıyla birleşir. Müziğindeki hafiflik yüzeysel değildir. Mendelssohn en derin düşüncelerini çoğu zaman en yalın ve akıcı cümlelerin içine yerleştirir. Mendelssohn'un müzik tarihindeki önemli yerlerinden bir tanesi de Johann Sebastian Bach'ın bugün hala dinleyebildiğimiz Matthäus Passion'udur. Kasaptan aldığı etlerin sarılı olduğu kağıtlara baktığında notalar görür. O notaları inceledikten sonra Johann Sebastian Bach'ın Matthäus Passion adlı eserinin olduğu ortaya çıkar. Ve tarihte ilk defa kaybolmuş, daha önce hiç seslendirilmemiş o güzel eser seslendirilmiştir. Bugün de hala dinleyebiliyorsak bunun en önemli sebebi Felix Mendelssohn Bartholdy'dir. Programımızın ilk eseri olan Felix Mendelssohn'un Altdeutsches Lied albümünün birinci liedini tenor Alan Clayton ve piyanist Malcolm Martineau'dan dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Felix Mendelssohn'un Alto Seslied albümünden birinci liedini tenor Alan Clayton ve piyanist Malcolm Martineau'dan dinledik. Ein Sommernachtstraum, yani bir yaz gecesi rüyası, Mendelssohn'un gençlik yıllarında ulaştığı olağanüstü olgunluğun en güzel örneklerinden biri. Besteci bu eseri 1826 yılında henüz 17 yaşındayken Berlin'de kaleme alır. Shakespeare'in fantastik dünyasından esinlenen uvertür, başlangıçta bir tiyatro temsili için değil, bağımsız bir konser eseri olarak tasarlanmıştır. Eserin başındaki nefesli enstrüman akorları dinleyiciyi gerçek dünyadan çıkararak büyülü bir ormana davet eder. Kemanların hafif ve hareketli ezgileri perileri, daha geniş melodiler aşıkları, kaba ve mizahi motifler ise oyunun zanaatkarlarını hatırlatır. Mendelssohn, Shakespeare'in karakterlerini tek tek anlatmak yerine oyunun düş, aşk ve yanılsamayla örülü atmosferini müziğe dönüştür. Uvertürde romantik hayal gücü, klasik biçimin dengesi içinde ilerler. Mendelssohn'un müziğinde zarafet de tam burada ortaya çıkar. Duygu hiçbir zaman ölçüyü ortadan kaldırmaz. Biçimde hayal gücünü sınırlandırmaz. Besteci, yıllar sonra Prusya Kralı 4. Friedrich Wilhelm'in isteğiyle oyunun sahne müziklerini tamamlayacak ve gençliğinde yazdığı bu uvertürü eserin başına yerleştirecektir. Şimdi Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası uvertürünü Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Philharmonic Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası Uvertürünü Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Lieder ohne Worte, yani sözsüz şarkılar. Mendelssohn'un piyano için yazdığı 8 defter ve toplam 48 kısa parçadan oluşur. Besteci bu eserde lead geleneğini insan sesinden piyanoya taşır. Ortada sözcükler yoktur. Fakat belirgin bir melodi ve ona eşlik eden ikinci bir anlatım katmanı vardır. Mendelssohn dinleyiciye hazır bir hikaye vermek yerine müziğin kendi anlamını kurmasına izin verir. İlk defterin son parçası olan Sol Minör Opus 19 No. 6 Venedik Gondol şarkısı başlığını taşır. Mendelssohn burada Venedik'i doğrudan tasvir etmekten çok şehirden geriye kalan duyguyu anlatır. Sakin, karanlık ve biraz da uzak bir hatıra. Şimdi Felix Mendelssohn'un Venetian Gondel Lied'ini piyanist orkestra şefi Daniel Barenboim'den dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Venetian Gönderliği'ni piyanist orkestra şefi Daniel Barenboim'den dinledik. Felix Mendelssohn'un Elijah Oratoryosu, bestecinin en büyük ve dramatik eserlerinden biridir. İlk kez 1846 yılında Birmingham Müzik Festivali'nde Mendelssohn'un yönetiminde seslendirilen eser, Eski Ahit'teki İlyas peygamberin yaşamını konu alır. Kuraklık, Baal rahipleriyle mücadele, ateş mucizesi, yağmurun gelişi ve İlyas'ın göğe yükselişi eserin temel dramatik duraklarını oluşturur. Mendelssohn, Bach ve Handel'in oratorio geleneğini romantik dönemin anlatım gücüyle birleştirir. Koro yalnızca olayları yorumlayan bir topluluk değildir. Kimi zaman halkı, kimi zaman Baal'ın rahiplerini, kimi zaman da ilahi sesi temsil ederek doğrudan olayların içinde yer alır. Bu nedenle Elijah, sahnelenmeyen fakat güçlü bir tiyatro duygusu taşıyan kutsal bir drama dönüşür. Oratorio'nun ikinci bölümünde yer alan It's Enough, eserin en kişisel anlarından biridir. Büyük mücadelelerin ardında ölümle tehdit edilen İlyas çöle kaçar. Kazandığı zaferlere rağmen kendisi yalnız, yorgun ve başarısız hisseder. Artık yeter Rab, şimdi canımı al sözleriyle yaşamaktan vazgeçmek ister. Şimdi Felix Mendelssohn'un Elijah Oratoryosu'ndan Elijah'ın It's Enough aryasını İngiliz bariton Simon Kinleyside, Şef Paul McCreesh yönetimindeki Gabrielle Players yani günümüzdeki isimleriyle 1982 topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Elijah Oratoryosu'ndan Elijah'nın It's Enough aryasını, İngiliz bariton Simon Kinley-Sykes, Şef Paul McChrist yönetimindeki Gabrielli Players yani günümüzdeki isimleriyle 1982 topluluğu eşliğinde seslendirdi. Die Hochzeit des Gamacho, Gamacho'nun düğünü, Mendelssohn'un gençlik dönemine ait iki perdelik bir komik operadır. Besteci eseri 15 yaşında yazmaya başlamış, 1825'te tamamlamıştır. Opera 29 Nisan 1927'de Berlin'deki Schauspielhaus'ta sahnelenmiştir. Konu, Cervantes'in Don Quixote romanından bir bölümden alınır. Quiteria, yoksul Basilio'yu sevmesine rağmen babası tarafından zengin bir toprak sahibi olan Gamacho ile evlendirmek istenir. Basilio düğün sırasında kendini yaralamış gibi yapar ve ölmeden önce Quiteria ile evlenmek istediğini söyler. Nikah gerçekleşince ayağa kalkarak planını açıklar. Böylece aşk zenginliğe karşı zafer kazanır. Don Quixote ve Sancho Panza da olaylara mizahi yön kazandırır. Birinci perdede Quiteria'nın söylediği Verklopso leise an die Tür, kapıyı böyle usulca çalan kim anlamına gelir. Basilio'nun köyden ayrılmaya karar verdiği sahnenin ardından gelen bu arya Quiteria'nın korku ile umut arasındaki bekleyişini anlatır. Sevdiği adamı kaybetmek üzeredir. Fakat hala ondan gelecek bir işareti beklemektedir. Bu arya Mendelssohn'un sahne dramaturjisinden çok lirik anlatımda ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Kapıya yöneltilen soru giderek sevdiği kişiye ve kendi geleceğine yöneltilmiş bir soruya dönüşür. Şimdi Mendelssohn'un Die Hochzeit des Gamacho operasından Quiteria'nın Verklopso leise an die Tür aryasını soprano Rosemary Hoffman, Josvan Immerzel yönetimindeki Anima Eterna Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Mendelssohn'un Die Hochzeit des Gamaccio operasından Quiteria'nın Verkulop Zoraisean di Tür aryasını, soprano Rosemary Hoffman, Joshua Merzel yönetimindeki Anima Eterna orkestrası eşliğinde seslendirdi. Felix Mendelssohn'un La Minör İkinoğlu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, bestecinin 1827 yılında henüz 18 yaşındayken yazdığı ilk olgun yaylı dörtlüsüdür. İki numara olarak anılmasına rağmen bir nolu dörtlüden çok daha önce bestelenmiştir. Eserin merkezinde Mendelssohn'un kendi liğinden aldığı ist est var, yani gerçek mi sorusu bulunur. Bu kısa motif yalnızca başlangıçta duyulan bir tema değildir. Dört bölüm boyunca farklı biçimlere girerek bütün eseri birbirine bağlar. Mendelssohn burada özellikle Beethoven'ın son dönem yaylı dörtlülerinden etkilenmiş, klasik dört bölümlü yapıyı romantik bir iç anlatımla birleştirmiştir. Dörtlü böylece birbirinden bağımsız dört bölümden çok, aynı sorunun çevresinde gelişen tek bir düşünce gibi ilerler. Dördüncü bölüm olan Presto, birinci kemanın kısa ve neredeyse reçitatif niteliğindeki çıkışıyla başlar. Ardından dört enstrüman hızlı, gergin ve sürekli hareket eden haldeki bir müziğin içine girer. Temalar enstrümanlar arasında el değiştirir. Ritmik hareket ve karşılıklı cevaplar bölüme güçlü bir tartışma duygusu kazandırır. Buradaki virtüözlük yalnızca gösteriş amacı taşımaz. Önceki bölümlerden biriken gerilim finalde açık bir çatışmaya dönüşür. Bu bölümde istesvar motifi yeniden duyulur. Böylece dörtlü başladığı soruya geri döner. Final kesin bir zaferden çok soruyla yaşamayı öğrenen bir kabulleniş duygusuyla kapanır. Şimdi Mendelssohn'un La Minör 2 numaralı yaylı dörtlüsünün 4. bölümü olan Presto'yu Emerson String Quartet'ten dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un La Minör 2 numaralı yaylı dörtlüsünün 4. bölümü olan Presto'yu Emerson String Quartet'ten dinledik. Felix Mendelssohn'un Paulus Oratoryosu, bestecinin tamamladığı ilk büyük oratoryodur. 1832'de başlayan çalışması 1836'da tamamlanmıştır. Eser ilk kez 22 Mayıs 1836'da Düsseldorf'taki müzik festivalinde Mendelssohn'un yönetiminde seslendirilmiştir. Mendelssohn ve din adamı Julius Schubring tarafından hazırlanan metin ağırlıklı olarak Elçilerin İşleri kitabına dayanır. Oratoryonun birinci bölümü Aziz Stefanus'un yargılanması ve taşlanarak öldürülmesiyle başlar. Bu olay sırasında Hristiyanlara karşı olan Saul'u görürüz. İnananlara zulmeden Saul, Şam yolunda ilahi bir ses duyar ve görme yetisini kaybeder. Daha sonra Ananias tarafından iyileştirilip vaftiz edilir. Böylece Saul'den Paulus'a uzanan büyük dönüşüm gerçekleşir. Paulus, Mendelssohn'un yaşamı boyunca en çok ilgi gören eserlerinden biri olmuştur. Oratoryonun uvertürü, eserin düşünsel özünü daha sözler başlamadan ortaya koyar. Mendelssohn burada uyanın bekçilerin sesi çağırıyor anlamındaki Wahet auf, ruft uns die Stimme koral melodisini kullanır. Ağır ve ciddi biçimde duyulan koral, Saul'un henüz gerçekleşmemiş ruhsal uyanışını haber verir. Ardından müzik bir füg yapısı içinde hareketlenir. Tema farklı enstrüman grupları arasında dolaşarak giderek genişler. Bu müzik, Paulus'un yaşayacağı değişimin küçük bir özeti gibidir. Karanlıkta başlayan müzik, uyanışa ve aydınlığa yönelir. Şimdi Mendelssohn'un Paulus Oratoryosu'nun uvertürünü orkestra şefi Philip Herivet yönetimindeki Şanzelize Orkestrası seslendiriyor.

Felix Mendelssohn'un Paulus Oratoryosu'nun uvertürünü orkestra şefi Philip Herivet yönetimindeki Şanzelize Orkestrası seslendirdi. Felix Mendelssohn'un müziğinde geçmiş, geride bırakılan bir zaman değildir. Bach'ın korallerinde, Shakespeare'in düş dünyasında ya da bir yaylı dörtlüsünün sorduğu gerçek mi sorusunda yeniden karşımıza çıkar. Mendelssohn eski biçimleri tekrar etmek yerine onları kendi çağının duygularıyla yeniden düşünür. Programımızın son eseri olan Felix Mendelssohn'un Re minör 2. piyano konçertosunun 3. bölümü olan Finale Presto Scherzando'yu piyanist Jean-Yves Thibaudet, Herbert Blumstedt yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestra eşliğinde seslendiriyor.

Programımızın son eseri olan Felix Mendelssohn'un Re minör 2. piyano konçertosunun 3. bölümü olan Finale Presto Scherzando'yu piyanist Jean-Yves Thibaudet, Herbert Blumstedt yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestra eşliğinde seslendirdi. Bugün müziğin rotasında yolu Berlin'den geçen besteciler dizimizin Felix Mendelssohn'a ayırdığımız 2. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda özellikle opera eserleriyle tanınan Giacomo Meyerbeer'in izini süreceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir. Teknik yapımda

0: Odadan Dünyaya. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Odadan Dünyaya programını bu sabah Brahms'ın Yağmur Şarkısı olarak da bilinen Opus 78 birinci sonatıyla açıyoruz. Bestecinin içe dönük ve şiirsel dünyasını en açık biçimde yansıtan oda müziği eserlerinden biri olan ikinci bölümü, eserin genel anlatımına dingin ve düşünceli bir derinlik kazandırıyor. Aynı zamanda Brahms'ın oda müziğinde ulaştığı olgunluğun en etkileyici örneklerinden biri. Johannes Brahms'ın keman ve piyano için Opus 78 1 numaralı sol minör sonatının ikinci bölümünü Gidon Kremer ve Valeri Afanasyev'den dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın keman ve piyano için Opus 78 1 numaralı sol minör sonatının ikinci bölümünü Gidon Kremer ve Valeri Afanasyev'den dinledik. Tchaikovsky Opus 50 piyanolu üçlüsünü yakın dostu Rubinstein'ın anısına yazmıştır. Bu eser baştan sona bir ağıt niteliği taşır. Birinci bölüm, cellonun derin ve hüzünlü temasıyla açılır. Bu melodi kısa süre içinde keman tarafından devralınır ve piyanonun yoğun anlatımıyla desteklenir. Tchaikovsky burada geniş soluklu melodilerle, acele etmeden, ağır ve düşünceli bir akışla ilerler. Tchaikovsky'nin Opus 50 La minör piyanolu üçlüsünün birinci bölümünü Bozart Trio'dan dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Opus 50 La Minör Piyanolu Üçlüsü'nün birinci bölümünü Beaux-Arts Trio'dan dinledik. Programımıza Mannheim Okulu'nun önemli temsilcilerinden Avusturya kökenli Franz Richter'le devam ediyoruz. Senfoni ve oda müziği alanında klasik dönemin temellerini atan besteciler arasında yer alır. 1709 doğumlu besteci özellikle kontrpuan bilgisi ve dramatik anlatımıyla tanınır. Şimdi Richter'in Opus 5 1 numaralı Do minör yaylı dörtlüsünü Kassel Quartet'ten dinliyoruz.

Richter'in Opus 5 1 numaralı do minör yaylı dörtlüsünü Casal Quartet seslendirdi. 20. yüzyılın ve izlenimcilik akımının en önemli isimlerinden Claude Debussy'nin dinleyeceğimiz Opus 10 yaylı dörtlüsü, bestecinin tek yaylı dörtlüsü olmasıyla öne çıkıyor. Debussy eserin ikinci bölümünde ritmik canlılığı ve renkli armonik diliyle geleneksel formu nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Jerusalem Quartet yorumuyla dinliyoruz.

Claude Debussy'nin Opus 10 Yaylı Dörtlüsü'nden bir bölümü Jerusalem Quartet yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımıza Ravel'le veda ediyoruz. Ravel'in arp, flüt, klarnet ve yaylılar için yazdığı giriş ve allegro, bestecinin zarif ve ayrıntıcı yazım anlayışının en ünlü örneklerinden biri. Eserde özellikle arp partisi ön plana çıkarken, Ravel her çalgının karakterini büyük bir titizlikle işleyerek oda müziği sınırları içinde son derece renkli bir ses dünyası yaratıyor. Şimdi Ravel'in giriş ve allegrosunu Alster Orkestra'dan dinliyoruz.

0: Ravel'in giriş ve allegrosunu Alstor Orkestra'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Odadan Dünya'ya. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo 3. Zamanın Ruhu başlıyor.

0: TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca yine sizlerle birlikteyiz. Bazı eserler vardır, perde açıldığı anda yalnızca bir hikaye başlamaz. Işıklar değişir, orkestra ilk notayı seslendirir ve bir anda bambaşka bir dünyanın kapısından içeri gireriz. O dünyanın dili yalnızca söz değildir. Müzik, dans, dekor ve insan sesi aynı hikayeyi birlikte anlatır. 100 yıllardır Broadway'den Londra'nın West End sahnelerine, Paris'ten Tokyo'ya ve tabii ki ülkemizde de milyonlarca izleyiciyi aynı heyecanla buluşturan müzikaller, tiyatronun ve sahne dünyasının en büyülü anlatım biçimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kısacası bugün sizlerle birlikte müzikallerin dünyasında kronolojik bir yolculuğa çıkacağız. Her durakta dünya müzikal tarihine yön veren bir eserle buluşacağız. Önce kısa hikayelerini dinleyecek, ardından perde arkasından ilginç bir ayrıntıya kulak vereceğiz ve sonra sözü tabii ki müzeye bırakacağız. Öyleyse salonun ışıkları yavaşça sönüyor, orkestra yerini aldı, şef batonunu kaldırıyor ve perde açılıyor. Showboat müzikaliyle perdelerimizi aralıyoruz. Sene 1927. New York'ta Broadway sahneleri her zamanki gibi hareketli. Seyirciler yine romantik komediler, hafif dans gösterileri ve eğlenceli revüler izlemeye alışık. Fakat o yıl sahnelenen bir eser, müzikal tiyatronun yönünü sonsuza kadar değiştirecektir. Showboat müzikali. Eserin hikayesi, Mississippi Nehri boyunca dolaşan, gösteri teknelerinde çalışan sanatçıların yaşamını anlatır. Aşk, ayrılık ve hayaller bu eserde başrol. Ama hepsinden önemlisi, dönemin Amerika'sında konuşulması bile cesaret isteyen ırkçılık ve toplumsal eşitsizlik gibi konular ilk kez böylesine büyük bir Broadway müzikalinde yer almasıdır. İşte bu yüzden pek çok tiyatro tarihçisi modern müzikal tiyatronun başlangıcını Showboat'la başlatır. Şimdi Mississippi'nin ağır ağır akan sularına kulak verelim. Jerome Kern'in unutulmaz bestesi Showboat'tan, gösterinin en ünlü şarkılarından biri olan Old Man River'la hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.
1: Ask Miss Julie what she thinks. But ask the old river what he thinks. He knows all about them boys. He knows all about everything.

Az önce dinlediğiniz müzikal Broadway tarihini değiştirmişti. Showboat'un ardından 16 yıl geçti. Dünya 2. Dünya Savaşı'nın en zorlu günlerini yaşıyordu. Belirsizlik, kaygı ve özlem hayatın her alanına sinmişti. Ancak sanat en karanlık dönemlerde bile insanlara umut vermenin bir yolunu bulur. 1943 yılında Broadway'de perde yeniden açıldığında izleyiciler alışılmış bir müzikal izleyeceklerini düşünüyordu. Fakat daha ilk dakikalarda farklı bir eserle karşı karşıya olduklarını anladılar. Gösteri büyük bir dans topluluğuyla ya da görkemli bir finalle bitmeyecekti. Sahnede yalnızca uzaktan gelen bir erkek sesi duyuluyordu ve şarkının adı Oh What a Beautiful Morning. Sıradaki durağımız Amerikan müzikal tarihinde en önemli yapı taşlarından biri olan Oklahoma. Richard Rodgers'ın besteleri ve Oscar Hammerstein'ın sözleriyle hayat bulan eser 31 Mart 1943'te New York'taki St. James Theater'da ilk kez seyircisiyle buluştu. Ve Broadway sahnelerine alışılmışın dışında bir hikayeyi taşıdı. Eser Oklahoma'da henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. eyaleti olmadan önce geniş çayırlarda yaşanan insanların gündelik yaşamını anlatıyordu. Basit gibi görünen bir aşk hikayesi ancak Oklahoma yalnızca romantik bir hikaye değildi. Komşuluk ilişkileri, toprağa bağlılık ama en önemlisi birlikte yaşama kültürü ve yeni kurulacak bir geleceğe duyulan umut. Ve tüm bu duygular savaş yıllarında yaşanan milyonlarca insanın kalbine dokunmayı başarmıştı. Oklahoma, Broadway'de tam 2212 kez sahnelenerek kendi döneminin en uzun soluklu müzikali oldu. Müzikal tiyatronun kurallarını değiştirdi. Artık şarkılar yalnızca seyirciyi eğlendirmek için söylenmiyor. Karakterlerin duygularını, çatışmalarını ve hikayenin gelişimini anlatıyordu. Dans ise bağımsız bir gösteri olmaktan çıkıp anlatının ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Bugün izlediğimiz pek çok modern müzikalin temelinde işte tam bu anlayış yatıyor. Şimdi gelin sahne arkasına kısa bir yolculuk yapalım. İlk provalarda yapımcılar gösterinin açılışını fazla sakin buluyordu. Seyircinin dikkatini çekebilmek için büyük bir koro ya da gösterişli bir dans sahnesiyle başlamasını önerdiler. Oysa besteci Oscar Hammerstein buna kesin bir dille karşı çıktı. Önce karakter konuşmalı, sonra gösteri başlamalı diyordu ve bu kararı değiştirmedi. Ve bugün Curly'nin sahne arkasından söylediği Oh What a Beautiful Morning, Broadway tarihinin en unutulmaz açılışlarından biri kabul ediliyor. Bazen en güçlü başlangıçlar en sessiz olanlardandır. İşte bunu hatırlatıyor bizlere. Oklahoma, Broadway'deki başarısını tabii ki sinemaya da taşıdı ama şimdi sizleri güneşin yeni doğduğu Oklahoma çayırlarına davet ediyoruz. Richard Rodgers'ın bestesi, Oscar Hammerstein'ın sözleriyle hayat bulan bu unutulmaz eser, Broadway tarihinin en umut dolu sabahlarından birini anlatıyor. Ve şimdi, Oh What a Beautiful Morning, zamanın ruhunda.

Zamanın Ruhunda müzikaller bölümümüz Tumuzu'yla sürerken görüş ve önerilerinizi Instagram ve Facebook'tan TRT Radyo 3 Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş tüm programlarımızı yeniden dinlemek isterseniz eğer TRT Dinle platformundan yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşalım.

0: Mayıs. Şimdi rotamızı 1956 yılına çeviriyoruz. Bu kez Londra'nın hareketli sokaklarındayız. Çiçek satan genç bir kızın, yalnızca konuşma biçimini değiştirerek toplumdaki yerini değiştirebileceğini savunan sıra dışı bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Müzikal tarihinin en sevilen klasiklerinden biri, My Fair Lady. Frederick Lerner'ın besteleri ve Alan J. Lerner'ın şarkı sözleriyle sahneye taşınan eser, George Bernard Shaw'un ölümsüz oyunu Pygmalion'dan uyarlandı ve 1956 yılında Broadway'de premier yaptı. My Fair Lady, zarafetin yalnızca dış görünüşten değil, insanın kendine duyduğu güven ve saygıdan doğduğunu anlatan zamansız bir klasik. 1964 yılında sinemaya uyarlanan filmde Eliza karakterini Andrea Hepburn canlandırdı. Ancak Hepburn'un şarkıları dönemin en ünlü soprano seslerinden Nermy Nixon tarafından seslendirildi. Bu ayrıntı sinema tarihinin en çok konuşulan perde arkası hikayelerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt müzikal tarihinin efsane isimlerinden Julie Andrews'a ait. Andrews, Eliza Doolittle karakterini Broadway'de ilk canlandıran sanatçı olarak büyük bir başarı kazandı. Berrak sesi, kusursuz diksiyonu ve zarif yorumuyla müzikal tiyatronun unutulmaz yıldızlarından biri oldu bu karakterle. Dönemin efsane televizyon programlarından The Ed Sullivan Show'da seslendirdiği özel performanslarından biri geliyor. Broadway'in en sevilen melodilerinden biriyle sizleri baş başa bırakıyorum. My Fair Lady müzikalinden I Called Her Dancing All Night'la Zamanın Ruhu devam ediyor.
1: You know, you all recall the recent evening when Rex Harrison and Julie Andrews came to New York in a tremendous musical called My Fair Lady. Here is Julie Andrews.

0: Müzikal tarihinin en çarpıcı aşk hikayelerinden birindeyiz. Yıl 1957 ve harika bir besteci Leonard Bernstein West Side Story'de buluşuyor. Staffan Schoendem'in sözleri ve Jerome Robbins'in unutulmaz koreografisiyle West Side Story, Shakespeare'in Romeo ve Juliet eserinin modern bir dile taşınmasından uyarlanıyor. West Side Story yalnızca bir aşk hikayesi değil, hala günceliğini koruyan güçlü bir toplumsal anlatı. Şimdi Broadway tarihinin en unutulmaz düetlerinden biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. West Side Story Maria, müzikalinden Tonight şimdi sizlerle.
1: Just for a minute.
2: A minute is not enough.
1: For an hour then.
2: I cannot.
1: Then forever. Shh. Then I'm coming up.
3: Maria.
2: Momentito, Papa. Now see what you've done.
1: Momentito, Maria.
2: Cállate. It's dangerous if Bernardo knew.
1: We will let him know. I'm not one of them, Maria.
2: But you are not one of us. And I am not one of you.
1: To me, you're all the beautiful...
3: Maruca!
2: Si, ya vengo, Papa.
1: Maruca?
2: His pet name for me.
1: I like him. And he will like me.
2: No. He's like Bernardo, afraid. Imagine being afraid of you.
1: You see?
2: I see you.
1: Oh, Maria, see only me.

0: Buenas noches.
1: Bir müzik eseri, bir ailenin hayatını nasıl değiştirebilir sizce? Yıl 1959. Von Trapp ailesinin öyküsünden ilham alan The Sound of the Music gerçek bir hikayeye dayanıyor. Avusturya'da bir manastırdan ayrılarak 7 çocuğun mürebbiyesi olan Maria'nın sevgi ve müzikle yalnızca bir evi değil, bir aileyi yeniden ayağa kaldırışını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşan gölgesine rağmen eser umudu ve birlikte olmanın gücünü hissettiriyor. Müzikalin büyük bir üne kavuşmasının ardından 1965 yılında filme de uyarlandı bu müzikal. Ve filmin Salzburg'da yapılan çekimleri, kenti bugün bile dünyanın en çok ziyaret edilen müzikal rotalarından biri haline getirdi. Şimdi bu eşsiz müzikalin en dokunaklı eserlerinden biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. The Sound of the Music, Edelweiss'la Zamanın Ruhu, TRT Radyo 3'te devam ediyor.

0: 1966 yılında Broadway'de sahnelenen kabaret, John Kander'ın besteleri ve Fred Ebb'in şarkı sözleriyle müzikal tiyatronun en cesur yapımlarından biri olarak kabul edilir. Hikaye 30'lu yılların Berlin'inde geçer ve Kit Kat Club'da çalışan sanatçı Sally Bowles'un yaşamı üzerinden Nazi Almanya'sının yükselişini ve değişen bir toplumun sessiz çöküşünü anlatır. Eğlencenin gölgesinde yaklaşan büyük bir felaket. 1972 yılında sinemaya uyarlanan filmde Sally Bowles'u canlandıran Liza Minnelli, performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanmıştır. Film müzikal sinemanın en önemli yapımlarından biri olarak kabul edilir, fakat biz şimdi müzikale geri dönüyoruz. Kit Kat Club'ın ışıkları yeniden yanıyor, kabaret müzikalinden adını taşıyan unutulmaz eserle zamanın ruhu devam ediyor.
1: I give you that international sensation, Fräulein!

TRT Radyo 3'te Zamanın Ruhunda bugünkü konu başlığımız müzikaller ve sırada 1975 yılında Broadway'de sahnelenen A Chorus Line.

Oldukça eğlenceli bir konu başlığı var aslında müzikalin. Sahnede yıldız olanları değil, o yıldızları görünmez emekleriyle var eden sanatçıları anlatmasıyla büyük bir ilgi gördü. Yani sahneyi değil, sahnenin arkasını sahneye taşıdı. Müzikalde anlatılan hikayelerin büyük bir bölümü kurguda değil üstelik. Yönetmen ve koreograf Michael Bennett, yüzlerce Broadway sanatçısıyla yaptığı uzun uzun söyleşilerden yola çıkarak onların gerçek yaşam öykülerini sahneye taşıdı. Bu yönüyle A Chorus Line, Broadway'in en kişisel müzikallerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi sahne ışıkları altında tek bir çizgide bekleyen dansçıların ortak hayaline kulak veriyoruz. A Chorus Line müzikalinden One, şimdi kulaklarınızda.

Kedilerin o inanılmaz dünyasını bir müzikale taşımak ne harika bir fikir. 1981 yılında premier yapan Cats müzikali sırada. Andrew Lloyd Webber'ın besteleriyle Elliot'un Old Possum's Book of Practical Cats adlı şiir

kitabından uyarlanarak sahneye taşınan Cats müzikali. Bir gecede bir araya gelen Jalisse kedilerinin hikayesini anlatan bir eser. Müzik, dans ve görsel tasarımıyla müzikal tiyatroya bambaşka bir soluk getirdi. Sahne arkasından çok değerli ve eğlenceli bir not. Bütün oyuncular ve dansçılar sahneye çıkmadan haftalar önce kedilerin yürüyüşlerini, hareketlerini ve davranışlarını gözlemlediler. Amaç gerçekten kedi gibi yaşayan, sahnede var olan karakterler yaratmaktı. Ve sizleri daha fazla bekletmeden Cats müzikalinden Elaine Page seslendiriyor Memory ile. Zamanın Ruhu devam ediyor.

Gelmiş geçmiş dünyanın en çok sahnelenen müzikallerinden birine uzanıyoruz. Victor Hugo'nun Ölümsüz romanından uyarlanan, 1985 yılında Londra'da premier yapan Les Misérables, Claude Michel Schönberg'in besteleriyle milyonlarca izleyiciyi derinden etkiledi. Vicdan, adalet ve özgürlük arayışını anlatan eser, Fransız Devrimi sonrasındaki toplumsal mücadeleleri güçlü bir müzik diliyle sahneye taşıyor. 2012 yılında çekilen sinema uyarlamasında yönetmen Tom Hooper, oyuncuların şarkıları stüdyoda değil, çekim sırasında canlı söylemesini istedi ve bu bir ilkti. Böylece karakterlerin duyguları izleyiciye çok daha doğal ve etkileyici bir şekilde ulaştı. Les Misérables, yani diğer adıyla Sefiller, günümüzde 55'ten fazla ülkede ve 22 dilde 150 milyondan fazla kişi tarafından izlenen dünyanın en yüksek hasılatlı müzikallerinden biri. Aynı zamanda 2012 yılında Hugh Jackman, Russell Crowe ve Anne Hathaway'in başrollerini paylaştığı bir film uyarlaması da oldukça büyük bir gişe hasılatı sağlamıştı. Şimdi bu büyük müzikalin en dokunaklı eserlerinden biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Les Misérables müzikalinden I Dream It A Dream şimdi sizlerle.

Bir programımızın daha sonuna gelirken dünyanın en uzun süre kapalı gişe oynanan müzikallerinden biriyle veda edeceğim bugün sizlere. 1986 yılında Londra'da premier yapan The Phantom of the Opera. Andrew Lloyd Webber'ın besteleriyle müzikal tiyatro tarihinin en görkemli yapımlarından biri oldu. Opera dünyasının sahne arkasından notlar var hikayesinde ve Paris Opera binasının gizemli mahzenlerinde yaşayan maskeli bir adam. Genç soprano Kristin Dahi'ye duyduğu tutkulu bir aşk. Eserin sonunda müzikalin simgesi haline gelen, seyircilerin üzerinde duran dev kristal avize. Her temsil sırasında seyircilerin üzerine doğru hızla iner ve bu sahne yıllardır izleyicilerin nefesini kesen en etkileyici anlardan biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca eser Broadway'de 35 yılı aşkın süre sahnelenerek dönemin en uzun soluklu müzikal unvanını taşımaya da devam ediyor. The Phantom of the Opera, The Music of the Nights'la hoşça kalın derken sizlere hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti, terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Karadeniz'deki doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer üretim platformunun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Kanserle mücadelede tedaviye erişim güçleniyor. 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geçtiğimiz yıl SGK'nin geri ödeme kapsamına alınmıştı. Düzenlemeden bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vize ya da vize randevusu temin etme garantisiyle vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 6 ilde yürütülen soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınının yaraları sarılıyor. Yangında hayvanlarını kaybeden çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Acil yardım ödemelerinin başladığı ilçede evleri zarar görenlere konteyner desteği ve kira yardımı da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu ancak soykırımcı İsrail katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran, son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda Genelkurmay Başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği.

tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Muğla 38, Malatya ve Hatay 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.

öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz melodileri başlıyor. İtalyan sahillerinden yankılanan bir şarkıda Alessia Fontana, "İkimiz için bir yaz mevsimi olacak bu yaz" diyor. Un'estate per noi due.

Una state per noi due, Alessia Fontana'dan dinledik. Şimdi Alessia Fontana, Nel Silencio di Frenze adlı şarkısında Floransa'nın sessizliğini anlatıyor bizlere.

Alessia Fontana söylüyordu Floransa'nın sessizliği anlamındaki şarkıyı. İtalya'da kalalım. Vittoria Romano şarkısında bu böyle bitmeyecek diyor. Non finirà così.

Vittoria Romano söylüyordu ve bu aşk böyle bitmemeli diyordu şarkısında. Non finire così. Portekiz'e geçelim. Buica, piyanist Chucho Valdez eşliğinde yalnızlığını anlatıyor şarkıda. Soledad.

Soledad, Buica'nın sesi ve Chucho Valdez'in piyanosu ve harika bir yalnızlık şarkısı. Şimdi French Latino grubu iki şarkı ile Akdeniz Melodileri programımın konuğu oluyorlar. Önce Guadalajara Esperanza, sonra da El Farol.

French Latino grubunu dinledik. Önce Guarda la Esperanza, sonra da El Farol adlı şarkılarıyla konuğumuz oldular bizim. Şimdi de Fransa'ya geçelim. Eleni Pete, O Mon Amour diyor. O benim aşkım.

O Mon Amour, Eleni Peta söylüyordu bu sempatik şarkıyı. Şimdi Ricorda di Te adlı şarkıda İtalyan aşk şarkıları müzik grubu Senin Anıların diyorlar.

Senin Anıların, Ricorda di Te, İtalyan Aşk Şarkıları grubundan dinledik. Şimdi de ülkemizden bir ses Ömür Göksel söylüyor. 1960'ların unutulmaz bir aşk şarkısını. Are You Lonesome Tonight? Yalnız mısın bu gece diyor ve soruyor sevdiceğini.

Are You Lonesome Tonight? Ömür Göksel'den dinledik. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait şarkısında her halinden, her hareketinden belli sen aşıksın diyor. Besbelli.

Besbelli, Ömür Göksel söylüyordu. Şimdi İtalyan Atmosfer grubu ilkbaharın ışıklarını anlatıyorlar şarkılarında. Luce di Primavera.

Luce di Primavera. İlkbaharın ışıkları aşkımızın umutları oluyor diyorlardı şarkılarında İtalyan Atmosphere grubu. Şimdi Young Pops Orkestrası Twilight at the Riverside adlı melodide nehir kıyısında şafak söküşünü anlatıyorlar.

Ne güzel bir melodi. Nehir kıyısında şafak söküşü. Twilight at the Riverside. Amerikalı Manhattan Transfer grubu Paris'teki konserlerinde harika vokalleriyle gönüllerimizin fatihi oluyorlar. Paradise Within.

2022'deki Paris konserlerinden Manhattan Transfer vokal grubunu dinledik. Bizlere şarkılarında cenneti anlatıyorlardı. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep, sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Sevgili dinleyenler, Alman besteci Karlheinz Stockhausen'ın flüt için Ypsilon yapıtı 35 yıl önce 14 Ağustos 1991'de Frankfurt'ta Lech besteci Krzysztof Penderecki'nin Siyah Maske isimli operası 40 yıl önce 15 Ağustos 1986'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde ilk kez sanatseverlerle buluşmuştu.
0: Eskici.
1: Sevgili dinleyenler, Eskici köşesinde 42 yıl önceki bir kaydı sizlere sunacağız. Öncesinde farklı eserleri de dinleyeceksiniz. Zira söz konusu olacak yapıtların bulunduğu konser tasarısı, Hikmet Şimşek'in farklı bir vesileyle düşündüğü, sonrasında yaşanan bir kayıpla birlikte anlamı değişmiş bir tarihsel olayı işaret eder. Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 27 ve 28 Mayıs 1983 tarihli programlarına alınmasına karşın gerçekleşmeyen bu konserin ilk yapıtı Cemal Reştrey'in Çağrılış isimli senfonik şiiriydi. Viyola sanatçısı Faruk Güvenç'in 14 ve 15 Aralık 1984 tarihli konserler için yazdığı program notunu CSO arşivinden okuyalım. Cemal Reştrey, çağdaş Türk müziği yaratıcılarının öncüsü olmuştur. Küçük yaşta müziğe başlayan Rey, ilk öğretimine Galatasaray'da başladıktan sonra 9 yaşında Paris'e giderek ilkin orada, 1. Dünya Savaşı çıkınca da İsviçre'de öğrenimine devam etti. 1923 yılında yurda dönerek 19 yaşında Darül Elhan'a öğretmen oldu. Eskiden Orta Avrupa'da kentlerin müzik direktörü varmış, bütün müzik işlerini düzenleyen Cemal Reştrey de İstanbul'un bir çeşit genel müzik direktörü olmuştur. Asıl uğraşısı olan besteciliği yanı sıra piyanistliği, orkestra şefliği ve hocalığı ile kentin bütün çağdaş müzik yaşamına damgasını vurmuştur. Çağrılış adını konusundan alan senfonik şiir eski bir öyküye dayanır. Ölümden korkan ve ölümsüzlüğü arayan biri bütün dünyayı dolaştıktan sonra ölümü bilmeyen bir diyara ulaşır. Sorusu üzerine şöyle cevap verirler. Biz ölüm nedir bilmeyiz. Ara sıra şu dağın ardından bir ses aramızdan birinin adını çağırır, o da oraya gider, hepsi bu kadardır. Faruk Güvenç'in program notunun kalan kısmını okumadan önce, besteci Cemal Reştrey'in Çağrılış adlı eserine dair açıklamasını bizzat kendisinden dinleyelim.
2: Yüreğindeki ölüm korkusu müthiş. Bütün benliğini sarmış, müsaadeki bir altında kaçıyor, durmadan kaçıyor. Umudu. Her yeryüzünde onun ölümün durmadığı bir yere basit olmalı. Boşuna mı? Çılgın adımları onu nerelere götürürse, mezarlıkta, cenazede onun orada bulunduğunu ona daima hatırlatıyor. Bir düğün şenliklerinde son varmış hükümet belli bir akşamında ve hatta halk bayramlarında bile böylece yıllar geçti. O hayatının bir tür sadık yoldaşı oldu. Günün birinde onun izlerine hiç rastlanmayan bilinmeyen bir diyarı var. Kendisini karşılayan tatlı yüzlü, sakin bir davranış insanlara cevap verdi. Bunu bilmeyin. Elbette bizde de çocuklar doğru yol. Daha kalabalık kolay kolay olmayışımdan da şaşırıyor. Bak dinle. Gördüğün karşı dağın ardında arada bir ses yükselir. İçimizden birinin ismini söyle. O zaman o ismi taşıyan kimse dağın ardında ve bir daha geri gel. Orada kalmaya karar verir. Günün birinde ses onun ismini tarafıdır. Bu kardeş ve çağrılışa doğru ağır ağır yola çıkıyor.
3: Hocam, ben bir soruda dünya
1: ister. Türk besteci Cemal Reşit Rey'in Çağrılış adlı yapıtına dair açıklamasını bizzat kendisinden dinledik. Değerli dinleyenler, Rey'in eserleriyle birlikte 14 ve 15 Aralık 1984 tarihli konserler için yazdığı program notunda viola sanatçısı Faruk Güvenç şunları aktarmış. Ölümün ölümsüzlüğünü simgeleyen eserin bir de yakın zamanla ilgili öyküsü vardır. 2 yıl kadar önce Priştine'deki konserlerinden dönen Hikmet Şimşek, Belgrad elçimiz rahmetli Galip Balkar'ı ziyaret eder. Balkar şöyle der: "Dışarıda bulunduğum hiçbir ülkede konserin olamadı. Burada benim patronajımda bir konser yapalım. Türk eseri de olsun." Notların sonunda Güvenç, "Plak yakında çıkacaktır." haberini verir. Sözünü ettiği kayıt In Memoriam başlığıyla ve kapağında dalı kırılmış bir gülün olduğu tasarımla Sokoy etiketiyle kısa süre sonra yayınlanır. Konser tasarısı Galip Balkar'ı anma etkinliğine dönüşmüştür. Tam bu noktada Profesör Doktor Mustafa İse'nin Belgrad'da üniversite öğretim elemanı olarak bulunduğu yılları anlattığı Türk Dili Dergisi'nin Temmuz 2023 tarihli sayısından ve Tanju Bilgiç'in Türk Tarih Kurumu yayını olarak basılan Hariciye'nin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar adlı kitabına dair değerlendirmelerine göz atalım. 1981-1983 yılları arasında görev yaptığım Yugoslavya'da Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapıyordum. Bu görevlendirme ülkemizle bazı devletler arasında yapılan ikili anlaşmalara göre yapılıyordu ve görevlendirilen elemanlar büyükelçiliğe bağlı olarak çalışıyorlardı. Çalıştığım süre içinde iki büyükelçi ile görev yaptık. İlki ile mesaimiz kısa süreyleydi. İkincisi Galip Balkar, 1936-11-3-1983, genç bir büyükelçi idi ve Belgrad büyükelçi olarak ilk görev yeriydi. Hayatım boyunca değişik çevrelerden çok sayıda insan tanıma fırsatım oldu. Galip Bey, bilgisi, duruşu, insan ilişkileri, hatta fiziği ile çok farklı biriydi. Sonraki yıllarda dışişleri çevrelerinin de ona nasıl hayranlıkla baktıklarına tanık oldum. Zaman zaman benim o zamanki genç halime bakmadan makamına davet eder, fakültede ve ülkede olan bitene dair benimle sohbet ederdi. Bu doğru bir yaklaşımdı çünkü ben toplumun içinde yaşıyordum ve gözlemlerim büyükelçilik duvarlarının içinden görünemeyecek zenginlikteydi. İnsanın çalıştığı amirlerinin gerektiğinde kendisine sahip çıkabileceği duygusu içinde olması çok önemlidir. Bu da ancak darda kalınca anlaşılacak bir durumdur. Balkar, Ekim 1981'de Yugoslavya nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak Belgrad'a tayin edildi. Mart ayı içinde her günkü mutat çalışma düzeni çerçevesinde fakülteye geldim. Statü olarak büyükelçiliğe bağlı çalıştığımız için sıklıkla buraya uğrardım. Fakültedeyken Ermeni teröristler tarafından büyükelçimize bir suikast düzenlendiğini öğrenip büyükelçiliğe koştum. 9 Mart 1983 tarihinde yerel saatle 11.00 sıralarında Yugoslavya Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesine gitmek üzere ayrıldığı büyükelçilik binasının 400 metre kadar ilerisinde otomobili kırmızı ışıkta durduğu sırada büyükelçiye suikast gerçekleştirilmişti. Silahlı iki Ermeni teröristin saldırısı sonucunda ağır yaralanan büyükelçi 2 gün sonra vefat etti. 14 Mart'ta Belgrad'da düzenlenen cenaze merasimi sonrasında naaşını askeri havaalanından Yugoslav hükümetinin tahsis ettiği uçakla Ankara'ya gönderdik. Şimdi Cebeci mezarlığındaki dışişleri şehidinde yatıyor. Saygıdeğer dinleyenler, Müzikli Günce'de son olarak Hikmet Şimşek'in tasarladığı ve 14-15 Aralık 1984'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de gerçekleştirdiği konser programının broşüründe Faruk Güvenç'in yazdıklarını bu bilgilerle ve hatırlatmayla tamamlayalım. 2 yıl kadar önce Priştine'deki konserlerinden dönen Hikmet Şimşek, Belgrad elçimiz rahmetli Galip Balkar'ı ziyaret eder. Balkar şöyle der: "Dışarıda bulunduğum hiçbir ülkede konserin olamadı. Burada benim patronajımda bir konser yapalım. Türk eseri de olsun." Esasen mevcut olan proje onun da ilgisiyle kesinleşir. Programda Rey'in Çağrılışı yanında bir de Yugoslav eserinin ilk seslendirişi de vardır. Balkar konseri izleyemeden şehit edilir. Yugoslav eserinin partisyonu daha sonra Hikmet Şimşek'e gelince büyük hayretle görür ki yeni eserin ana teması da yaşam ve ölüm ile ilgilidir. Müzik tarihine geçecek nitelikte önemli bir rastlantıdır bu ve Mozart'ın Requiem olayını anımsattırmaktadır. Şimşek'in önerisi üzerine Yugoslav makamlarına müracaat edilerek konserin rahmetli Balkan'ın ve birlikte ölen Yugoslav gencinin anısına yapılması kararlaştırılır. Programın başında Ulvi Cemal Erkin'in 2. senfonisinin ağıt karakterindeki adagiosu konularak yapılan konser radyodan da yayınlanarak büyük etki yapar. Bu etki üzerine aynı programdan bir plak yapılarak bütün şehitlerimizin anısına adanması kararlaştırılır. Şimdi bu konserin programını farklı kayıtlarla ve başta şehit büyükelçi Galip Balkar olmak üzere tüm dışişleri şehitlerine ithaf ederek radyolarınıza iletelim. Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in 2 numaralı senfonisinin Adagio tempolu 2. bölümünü Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'nın Türk besteci Cemal Reşit Rey'in La Perle Çağrılış adlı senfonik şiirini Hikmet Şimşek yönetimindeki RTV Belgrad Radyo Senfoni Orkestrası'nın Güvenç'in notlarında kastedilen kaydıyla ve konserin tasarlandığı tarihte yaşamına son veren Sırp besteci Vasilije Mokranjac'ın piyano ve orkestra için poem yapıtını Ankara'daki iptal edilen konserde solist olması tasarlanan piyanist Dušan Trbojević solistliğinde ve Armando Kregör yönetimindeki RTV Belgrad Radyo Senfoni Orkestrası'nın kaydından dinliyoruz.

0: Türk besteci Ulvi Cemal Erkin'in 2 numaralı senfonisinin Adagio Tempolu 2. bölümünü Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'nın Türk besteci Cemal Reşit Rey'in La Perle, Çağrılış adlı senfonik şiirini Hikmet Şimşek yönetimindeki RTV Beograd Radyo Senfoni Orkestrası'nın ve Sırp besteci Vasilije Mokranjac'ın Piyano ve Orkestra için Poem adlı yapıtını piyanist Dušan Trabojević solistliğinde ve Armando Kraigor yönetimindeki RTV Beograd Radyo Senfoni Orkestrası'nın kaydından dinledik. Rahmet ve minnetle özellikle tüm şehitlerimizle birlikte andığımız Dışişleri şehitlerine Galip Balkar'a ithaf olarak Hikmet Şimşek tarafından 1984 yılında tasarlanan konserdeki içerikleri gerçekleştirilen kaydın akış sırasına uygun olarak sunduk. Değerli dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müzikligunce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemek programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Stefano Cervasoni'nin eserlerine yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizler için ilgi çekici ve keyif dolu olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz fikir ve görüşleriniz için e-posta adresimiz gunumuzudinlemek@gmail.com. ...1962 İtalya doğumlu Stefano Cervasoni, besteciliğe yöneliştiğini şöyle anlatmış. Ailem küçük yaşlardan itibaren keyif aldığım bir hobim olması için piyano dersleri aldırıyordu. Ancak müzisyen olarak iyi bir gelirim olmayacağını düşündükleri için müziği meslek olarak seçmemi istemiyorlardı. Ben de onların isteğini uyarak kimya mühendisi olma yolunda ilerlemeye başlamıştım. Bir gün televizyonda, tabii o zamanlar devlet televizyonlarının şimdikinden çok farklı yayın içerikleri vardı, Luigi Nono'nun ikinci operasını izledim. Benim için yaklaşık 2,5 saat süren bir ziyafet gibiydi. Sonra telefon rehberinden Nono'nun telefon numarasını buldum. Operasını çok beğendiğimi, kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyledim. Bu deneyimden sonra hayatım başka bir yere evrildi.

Evet sevgili Radyo 3 dinleyicileri. Bu tanışmadan sonra Cervasoni müzik eğitimini Milano Giuseppe Verdi Konservatuvarı'nda tamamlamış. Pek çok saygın yarışmada ödülleri almış. 1985'te Villa Medici'nin konuğu olmuş. Lisans mezuniyetinden sonra Fransa'dan aldığı bursla İrkam'da geçirdiği 3 yıl boyunca ve sonrasında Fransa'da Kültür Bakanlığı'ndan siparişleri almış. Cervasoni halen Paris Konservatuvarı'nda bestecilik hocası olarak çalışmakta. Biz bugün ilk olarak bestecinin ses ve ensemble için List B isimli eserini dinleyeceğiz. Eserde kullanılan metin Emily Dickinson'a ait. Besteci esere çıkış noktası olarak insan sesinin bir hikaye, bir dram yaratmadaki kendi gücünü aldığını belirtmiş. Barbara Zanicelli ve MDI Ensemble'dan dinliyoruz.

Stefano Cervasoni'nin ses ve ansambl için Least Be isimli eserini Barbara Zanicelli ve MDI ansambldan dinledik. Sırada bestecinin Godspell isimli eseri var. Sevgili dinleyiciler, besteci az sonra dinleyeceğimiz Godspell isimli eserinin seslendirildiği bir konserin kitapçığında kendini şöyle anlatmış. Ben çok açık olmayan, bize estetik bir görüş dayatmayan ve karmaşık olma endişesi taşımayan ama bir o kadar da muamma içeren müziği seviyorum. Müziğimdeki tiyatral yan kendini açıkça sergilemiyor, kendini detaylarda ifade ediyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bestecinin ses ve ansambl için 5 kısa bölümden oluşan Godspell isimli eserini Barbara Zanicelli ve MDI ansambldan dinliyoruz.

That comes the back.

Stefano Gervasoni'nin Epica Danza isimli eserini MGI Ensemble, François Wolp, Luigi Gagora yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, sırada bestecinin tamamına gelecek haftaki programımızda yer vereceğimiz Lilo Lela isimli eserinden bölümler var.

Stefano Cervasoni'nin Lilo Lela isimli eserinden bölümleri Ukolucci Gagore yönetimindeki Ensemble Kiev'den dinledik. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki günümüzü dinlemekte böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, sağlık, sıhhat, sevdikleriniz ve müzikle dolu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. İnsan hayatı garip bir çember. Başladığınız yere dönmek diye bir şey var. Sanki hikayeyi tamamlamak gibi. Bugün 450. kez bu mikrofonun karşısındayım. 6 yaşındayken ayaklarımın piyano pedallarına bile yetişemediği ilk konserimde olduğu gibi. Eski radyo evlerinin çok özel bir kokusu vardır, bilir misiniz? Hafif nemli bir kağıt ve elektrik kokusu gibi. 6 yaşındaydım, ilk kez İstanbul Radyosu'nun kapısından girip bu kokuyu içime çekmiştim. Yıllar içinde Ankara'da, İzmir'de ve pek çok radyonun stüdyosuna girdiğimde bu özel kokuyu aldım. Ve her seferinde o ilk konser gününe adeta ışınlandım. Meğer koku hafızasıyla kaydedilen anılar zamanla silinmeye ve bozulmaya karşı çok dirençli olurmuş.

Scarlatti'nin Fa minör sonatını Vladimir Horowitz'ten dinledik. 6 yaşımda İstanbul Radyosu'nun stüdyo kapısı bana çok büyük görünmüştü. İçeride duvarların kumaşla kaplanmış olmasına şaşırdığımı hatırlıyorum. Kırmızı ışık yandığında nefesimi tuttum. Ellerim o günkü gibi küçük değil artık ama sanki klavyeye her uzandığımda avucumun içinde o gün ilk konserini veren Gülsin'in elleri var gibi hissediyorum. Piyanodan çıkardığım müziğin stüdyo duvarlarında yankılanıp mikrofonlardan içeri süzüldüğünü pek fark etmemiştim o zaman. Küçük Gülsin için sadece piyano çalmak önemliydi. Oysa şimdi biliyorum ki çaldığım melodiler mikrofonlardan geçip hiç görmediğim, tanımadığım insanların radyolarına ulaşmıştı. Tam şu an olduğu gibi.

Schubert'in Opus 90 3 numaralı empromptüsünü Christian Zimmermann seslendirdi. Radyo evindeki ilk konserden sonra piyano hayatımın merkezine yerleşti. Sahneler büyüdü, salonlar değişti. Dünyanın dört bir yanında sahne ışıkları altında piyano çaldım. Müziği yaşamanın ve paylaşmanın en güzel yolunu bulmuştum. Bu süreçte radyoda hep bir şekilde yanı başımdaydı. Yıllar içinde pek çok kanala konuk oldum. Benimle röportajlar yapıldı, konserlerimden, kayıtlarımdan bahsedildi. Mikrofon başındaki sohbetleri hep çok sevdim. Ama mikrofon karşısında sadece misafirdim. Evimse sahneydi ve ben mikrofonda evimi anlatıyordum.

Beethoven'ın Ay Işığı sonatını seslendirdim. Sahne garip bir yerdir. Salonda 2000 kişi vardır ama siz sahnenin ortasında kuyruklu dostunuzla baş başasınızdır. Ve benim için uzun yıllar müziği paylaşmanın tek yolunun sahneye çıkıp çalmak olduğunu sanıyordum. Ta ki 8 yıl önce TRT'den bir teklif gelene kadar. Kendi programımı hazırlamam istendi. İlk tepkim, itiraf edeyim, bir tereddütten çok bir dirençti. Ben bir müzisyenim dedim kendi kendime. Sunucu değilim. Piyano başında bildiğim bir dil vardı. Kelimelerin dili bana yabancıydı.

Schumann'ın Çocuk Manzaralarından Rüya'yı Marta Argerich seslendirdi. Radyo 3 Atölyesi için ilk program metnini yazarken kaç kez baştan başladığımı hatırlamıyorum. Bir cümle kuruyor, siliyordum. Müzikte bir cümlenin nereye gideceğini çok iyi bilirim ama sıra söze gelince aynı rahatlığı bulamıyordum. İlk kayda girdiğimde stüdyonun kırmızı ışığı yandığında 6 yaşındaki o çocuğun heyecanını duydum tekrar içimde. Hayatın çemberi dönüp dolaşıp beni yeniden radyo stüdyosuna getirmiş. Üstelik müziği paylaşmak için bambaşka bir yol kullanmamı talep ediyordu. Bu sefer piyano sandalyesinde değil, mikrofonun arkasındaydım. Artık müziği icra eden değil, müziğin elinden tutup dinleyiciye götüren bir rehberdim.

Bach'ın Si bemol majör partitasından prelüdü seslendirdim. Radyo programları hazırlamaya başlamamın üzerinden zaman geçtikçe fark ettim ki bu süreç resital programı hazırlamaya benziyordu. İyi bir resital programı oluşturmak sadece güzel eserleri arka arkaya dizmek değildir. İnce bir mimari, hassas bir kürasyon gerektirir. Eserlerin tonal geçişleri, çalış zorlukları ve teknik dengesi, kronolojik bütünlüğü, dinleyicinin duygusal eğrisi, hepsi tek tek hesaplanır. Sahnedeki iki saatinizi bir mimar gibi inşa edersiniz.

Chopin'in Opus 58 Si Minör Sonatı'ndan ikinci bölümü seslendirdim. Radyo programı hazırlarken resital programlarımda dikkate aldığım aynı kriterleri göz önünde bulunduruyorum. Bir tema seçmek, o temanın etrafında bestecileri bir araya getirmek, bir eserin bittiği ton ile diğerinin başladığı duygu arasındaki o görünmez köprüyü kurmak. Müziği sadece çalmak değil, onu radyo dalgaları üzerinde bir sergi kurar gibi dinleyiciye hazırlamak. Sadece radyo programını diktiğim kumaş farklı. Notalar yerine sözcükler, tuşlar yerine

Chopin'in Opus 7 5 mazurkasını Arthur Rubinstein seslendirdi. 450 haftada pek çok tema işledim Radyo 3 atölyesinde. Bazen bir bestecinin doğum günü, bazen bir yapıtın tarihine, bazen bir müzik terimine, bazen de piyanonun delikanlısı efsaneleri. 450 haftanın her seferinde beni şaşırtan, zenginleştiren yüzlerce detay fark ettim. Bunu ezbere bildiğim bir eseri her çalışımda yeni detaylar keşfetmeye benzetiyorum.

2017'den bu yana hazırladığım radyo programları müziğe bakışımı dönüştürdü. Her tema bana farklı bir kapı açtı. Bazen bir bestecinin dünyasına yeniden girdim. Bazen bir dönemi farklı bir yerden dinledim. Bazen de uzun zamandır bildiğimi sandığım bir eseri yeniden keşfettim. Meğer müzik üzerine konuşmak, onu yalnızca anlatmak değil, yeniden dinlemekmiş. İşte bu yüzden radyo programcılığını müziği paylaşmanın bir başka yolu olarak tanımlıyorum. Beni 2017'den bu yana tam 450 programdır evlerinizde, arabalarınızda, kulaklarınızda ve en önemlisi kalbinizde konuk ettiğiniz için teşekkür ederim.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır. Ve yazılı bu eserler, okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Charles Gounod. Fransa savaşlar, imparatorluklar, devrimler ve fikir akımlarının birbirini takip ettiği bir tarihe sahiptir. Bugünkü halini alabilmesi için kimlik arayışı ülkeyi yeni reformlara, politik düzene, kentleşmeye ve sanata götürür. Uzun bir yolu tüm bu kulvarlarda başarı elde edebilmek için yürür ve Fransa birçok alanda Avrupa'nın merkezi olurken sanat alanındaysa neredeyse dünyanın başkenti kabul edilir. Ülke klasik müzikte birçok isim çıkarırken Fransız besteci Charles Gounod o isimlerden biri olur. Bizim de bugünkü program konuğumuz. Onun ilk eserine geçelim şimdi. Gounod'un bir numaralı Re majör senfonisinden bölümleri Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor.

Charles Gounod'un 1 numaralı re majör senfonisinden bölümleri Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Gounod romantik dönemde ressam bir baba ve piyanist bir annenin müziğe yatkın ve oldukça şanslı oğlu olarak dünyaya gelir. Paris Konservatuvarı'nın ardından girdiği yarışmada en büyük ödülü olan Prix de Roma ödülünü alır. Bu ödül onun hem gideceği yolu hem de müzikal üslubunu belirler. İtalyan tarzı, dinsel duyarlılığı ve lirik anlatım dili Gounod eserlerinde yavaş yavaş kendini gösterirken besteci döneminin öne çıkan isimlerinden biri olmaya adaydır artık. Charles Gounod'un 2 numaralı mi bemol majör senfonisinden bölümleri Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendiriyor.

Charles Gounod'un 2 numaralı Mi bemol majör senfonisinden bölümleri Sir Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Dini müzik, Latin motetler, seküler koro parçaları, sahne müzikleri ve operalar. Gounod müziği 19. yüzyıl müzik çevrelerinde büyük yankı bulur. İnsan sesine doğal bir biçimde oturan melodiler, Alman kontrpuan geleneğinin Fransız lirizmine etkileri eserlerinin belirleyicileri olur. Librettosu Goethe'nin Aynı adlı eserine dayanarak yazılan Faust ise 19. yüzyılın en çok sahnelenen Gounod operalarından biri olur. Besteci Fransız romantizminin manevi yönünü yeniden öne çıkardığı bir dönemde ise felç geçirir ve girdiği komadan çıkamayarak 75 yaşında hayata veda eder. Şimdi Charles Gounod'un sözünü ettiğimiz Faust operasından aryalara kulak verelim. Basta Samuel Remy'e, Ambrosian Opera Solistleri Korosu ve Julius Rudel yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Charles Gounod'un Faust opera aryalarından seçkileri Basta Samuel Remy ve Ambrosian Opera Solistleri Korosu seslendirdi. Solistlere Julius Rudel yönetimindeki Londra Filarmoni'yle sürüyor. Paul Paray yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Charles Gounod'un Faust bale müziğinden seçkileri Paul Paray yönetimindeki Detroit Senfoni Orkestrası seslendirdi. Yüzlerce yıl önce yazılan eserleri günümüze getiren yorumculardan Luciano Pavarotti 1935 senesinde İtalya'da dünyaya gelir. Üç tenor grubunun bir üyesi olarak 1990 yılında FIFA Dünya Kupası sırasındaki performansıyla öne çıkar. Ardından gelen başarılı yorumları ve medya görünürlüğü sayesinde üne kavuşur. Müziğe adadığı yaşamı boyunca 100 milyondan fazla albüm satışına imza atar. Üstelik müziği kadar yardım kuruluşlarına verdiği destekle de adından söz ettirir ünlü tenor. Şimdi Pavarotti'nin seslendireceği Johann Sebastian Bach'ın Ave Maria başlıklı Do majör prelüdü üzerine Charles Gounod'un yazdığı ünlü melodisiyle veda vakti.

Johann Sebastian Bach'ın Ave Maria başlıklı Do majör prelüdü üzerine Charles Gounod'un yazdığı melodisini tenor Luciano Pavarotti seslendirdi. Soliste Wandsworth Okul Korosu yanı sıra Kurt Herbert Adler yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri.

Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gediğin şehadetlerinin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gediği şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gediği şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajla andı. Burhanettin Duran mesajında vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli

önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mecliste kabul edilen kanun teklifiyle terör örgütünün tasfiyesinin yasal güvenceye kavuşturulduğunu söyledi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli dedi. Sürecin bundan sonra da takip edileceğini, devletin niteliklerine halel getirilmeyeceğini belirtti. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazeret tayinlerine başvuran tüm öğretmenlerin atamalarını tamamladı. Öğretmenler tercih ve hizmet puanları doğrultusunda yeni görev yerlerine atandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Bulgaristan arasında suç örgütleriyle mücadelede işbirliği artıyor. Bulgaristan'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. Bulgaristan şimdiye kadar hakkında kırmızı bülten çıkarılan 89 kişiyi iade etti dedi. Çiftçi, 19 kişinin daha iade sürecinde olduğunu, Türkiye'nin de 24 kişiyi Bulgaristan'a iade ettiğini söyledi. Sporcu sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile sporcular için sağlık risklerinin erken tespiti amaçlandı. Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı. Engelli sporcuların lisans işlemleri de kolaylaştırıldı. Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu, 30 farklı milletten 400'ün üzerinde genci demokrasi ve özgürlükler adasında buluşturdu. Krizler çağında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel gelişmeler ve diplomasi gündemi ele alınıyor. 16 Ağustos'a kadar sürecek forumun ilk gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya geldi. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ise umut oldu. Haberleri sunduk.

0: müzik hafızası.
1: Merhaba, bu haftayı bir The Jimi Hendrix Experience parçasıyla açıyoruz. 1967'den Castles Made of Sand'de Kieran Hebden, namı diğer Fortet'ten ilginç bir yorum geliyor.

Roberta Flack'in Feel Like Makin' Love'ı günümüze kadar çok sayıda müzisyen ve gruba ilham vermiş bir parça. Estonyalı şarkıcı Veli Jonas da onlardan biri.

Bir The Stylistics parçasında The Chosen Few radyolarınızda olacak. Soul'un reggae'nin ritmiyle buluşması. People make the world go round.

Jill Scott Heron klasiği Home Is Where the Hatred Is'i seslendirecek isim 1984'te aramızdan ayrılan Esther Phillips. Bu parçayla 1972'de Grammy'ye aday gösterilen Phillips, Aretha Franklin'e kaybetse de Franklin aslında o hak etti deyip ödülünü hediye etmişti.

Stephen Lee Bruner, namı diğer Thundercat, 2016'da Grammy ile ödüllendirilen bir isim. Onu kadrosunda yer aldığı gruplar, solo albümleri ve daha çok rap ve hip-hop camiasındaki ünlülerle ortak çalışmalarından tanıyoruz. For Love I Come'ı söylemek için George Duke'dan seçmiş Kaliforniyalı müzisyen ve yapımcı.

The Beatles'ın And I Love Her'ine farklı bir dokunuş. Nadiren mikrofonun arkasına geçen namlı caz davulcusu Grady Tate'den dinliyoruz.

John Hopkins bir Yesair parçasına radikal bir yorum getiriyor. Sadece piyanoyla şekillendirmiş bu kırılgan kaydı Hopkins. Mümkün olduğu kadar ham tutmuş tuşulardaki performansını. İşte John Hopkins'in I Remember'ı.

0: Radyo 3.
1: 1906-1964 yılları arasında yaşayan Danimarkalı sinemacı ve senaryo yazarı Arvid Müller'in bestesi olan Glamerdu, daha çok şarkıcı ve aktris Liva Weyl'in 30'lardaki yorumuyla hatırlanır. Agnes Öbel'in dokunuşuyla dinleyeceğiz eskilerden bu Danimarka melodisini.

0: Pink Floyd'un Breed'ine groovy bir dokunuş var sırada. Soul ve funk da var Chill Out'ta. Vicky Bell'le Peter Adams'tan kurulu New Yorklu ortaklık Open Door'un bu Pink Floyd klasiğine getirdiği yorumda.
1: Breathe deep. Breathe deep. Breathe deep. Breathe deep.

İlk ve tek albümüyle adını efsaneler arasına yazdıran Jeff Buckley'i de analım istiyoruz. 1994'teki Grace albümünden Leonard Cohen'in yazdığı Hallelujah eğer bir klasikse, aynı çalışmadan kendi bestesi Lover You Should Have Come Over da aslında ondan aşağı kalmaz. Jordan Rakey'nin bu parçaya getirdiği yorumla daha 30'unda aramızdan ayrılan Jeff Buckley'i hatırlıyoruz.

Groove Armada'dan dikkat çekici bir Gary Numan and Two Way Army cover'ı. 70'lerin sonundan bir synth-pop new wave klasiği olan Our Friends Electric'e getirilen yorumda Tiff McGuinness namı diğer Crazy Girl Groove Armada ikilisine eşlik ediyor.

Johnny Osborne'un 1980'de çıkardığı reggae albümüne adını veren kaydı Truth and Rise'a Zero Seven'dan harika bir modern yorum dinliyoruz.

The Paragons'un Man Next Door'una Led Zeppelin'den örneklenen davul kuşağıyla adeta yeniden hayat veriyor Massive Attack. Horace Andy vokalde harikalar yaratıyor.

Dünya listelerinden hem hit hem de yeni şarkılar pop durakta yankılanmaya devam ediyor. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından her nota bir adım, her melodi bir yolculuk. Saat 19'a dek. Açılışta Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aynı zamanda bir aktör olan Ne-Yo. Geçen ay yayınlanan klasik R&B çizgisini country pop'la kaynaştırdığı Highway 79 albümüyle listelerde zirveyi hedefliyor. O albümden Crooked Hello, Pop to Rock başlıyor. Pop to

Önceki yıl Amerika'da yapılan bir yetenek yarışmasında yarı finale kalıp dikkat çeken Kanadalı şarkıcı Alex Samson, vokal tarzı Shawn Mendes ve Benson Boone gibi genç pop yıldızlarına benzetiliyor. İlk çalışmalarında 50 ve 60'ların retro pop havasından etkilenmiş olsa da son dönemde güncel pop sound'unu benimsemiş durumda. Maddie Prowett'le birlikte yeni tekli Like Me ve Alex Samson.

Kendisini sahnede güçlü melodilerle birleştiren, duygusal pop tarzıyla ilgi gören Derek Fine buradaydı. 4 gün önce çıkan Ultraviolet adını verdiği mini albümden Porcelain Skin dinledik. Şimdi soul ve R&B efsanesi Al Green. Tamamı cover versiyon şarkılardan oluşan mini albüm To Love Somebody'den Ray ile birlikte seslendirdiği Lou Reed klasiği Perfect Day.

Da vokali güçlü ama gösterişten uzak bir sanatçı Alessia Cara, yanında Norah Jones, iki farklı kuşağın ve iki farklı vokal anlayışının buluşması olarak değerlendirilen I'm in Trouble.

gruplarla Yunan, caz, sol ve funk sahnesinde söz sahibi olan, vokal yaklaşımı çağdaş sol ve pop geleneğinden beslenen Alexandra City, Ace of Base klasiği Beautiful Life sample'ları eşliğinde Broken Heart Syndrome. The crack-

Pop ve caz esanslı tarzıyla İngiliz şarkıcı Sarah Jane Morris buradaydı. 2025 yılında Mario Biondi ile düet yaptığı Back Together Again dinledik. Yeni konuk Aretha Franklin, Curtis Mayfield, Prince ve Chaka Khan gibi efsanelerden ilham alan Adi Oasis. Retro esintili modern bir R&B düzenleme Stuck in My Head.

Pop Durak'ta kızlar grubu Flow, geçen hafta çıkan albümleri Therapy at the Club'la hedefleri listelerde bir numaraya ulaşmak. Albümden klasik R&B geleneğini günümüz sounduyla birleştiren, güçlü vokalleriyle ön plana çıkan Don't Break Her Heart. Hemen ardından Bruno Mars ve Billboard listelerinde bir numara olan son albümü The Romantic'ten Cha Cha Cha radyolarınızda olacak ama önce Flow.

Bruno Mars'ın ardından takvimler 2009 yılında Avustralyalı şarkıcı Daniel Merriweather, İngiltere, İsviçre ve Amerika'da ilk onda yer bulan

Amerikalı müzisyen Scott Bradley'nin 2011 yılında New York'ta kurduğu sabit kadrosu olmayan bir proje Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Vokalde Hayley Reinhardt'ın olduğu No Doubt cover'ı Don't.

Rihanna, Kanye West ve Paul McCartney gibi yıldız isimlere şarkı sözleri yazan modern R&B, neo soul, gospel ve klasik soul etkilerini bir araya getiren tarzıyla Kirby buradaydı. Saving Grace dinledik. Son dakikalara yaklaşırken 90 ve 2000'li yıllarda özellikle İskandinavya'da büyük ilgi gören Danimarkalı şarkıcı Hannah Boll, 2004 yılından Can't Run From Yourself.

0: Sırada Jason Derulo, geçen yıl sonlarında yayınladığı tekli Miracle.
1: You already running late, stuck on the interstate. Your family decides to wait.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere Amerika'da yaşayan İzmirli müzisyen Rasih Öztürk'ün 5 Ağustos'ta yayınlanan Rasih Öztürk Live at Berklee with Friends albümünü ve daha önceki çalışmalarından örnekler dinletmek istiyoruz. 1995 yılında İzmir'de doğan Rasih Öztürk, müzik yaşamına çocukluk yıllarında başladı. Daha sonra lise yıllarında hocası ve mentörü Mustafa Kamçıcı ile birlikte profesyonel sahnelerde yer alarak şehrin müzik çevresinde erken yaşta aktif bir müzisyen olarak tanındı. Yine lise yıllarında Türkiye Liseler Arası Müzik Yarışması'nda bireysel olarak en iyi basçı ödülüne layık görülürken grubu ile birlikte en iyi beste ödülünü kazandı. 20 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bulunan McNally Smith College of Music'e %50 bursla kabul edilen Öztürk, 15 dersin muafiyet sınavını vererek doğrudan eğitimine başladı. Okulun kapanmasının ardından 2017 sonunda Türkiye'ye dönerek çalışmalarına burada devam etti. Kendi kurduğu Rasih Öztürk Kuartet projesinin yanı sıra Armağan Sönmez liderliğindeki Kaygı grubu ile prestijli festival ve çok sayıda konserde sahne aldı. İlk albümü Early Bird'ü 2020 yılında yayımladı. Bu albümdeki tüm gitar, bas ve tuşlu çalgı kayıtlarını kendisi üstlendi. Şimdi sözü müziğe bırakalım ve albümün açılışında yer alan Longing For You ve Stay Calm, Feel Home'u dinleyelim. Longing For You, Rasih Öztürk'ün anlatımıyla lise yıllarından beri kendisi için bir rol modeli ve yol gösterici olduğunu belirttiği Arif Mardin'in bestesi. Eşi Nisa Benna ve kendisinin Berklee macerasının Arif Mardin bursunu kazanmalarıyla başladığını belirten Rasih Öztürk, Mardin'in bu dünyadan fiziki göçünün üzerinden uzun yıllar geçse de hala onlara açtığı kapılar, onlardan sonra aynı bursu kazanan iki öğrencisine açtığı kapılar, ardında bıraktığı kayıtlar ve hayat hikayesiyle verdiği ilham için bir minnet göstergesi olduğunu, saygı ve sevgilerini göstermek için canlı olarak kaydedilmiş bu parçayı albümün açılışına koyduklarını belirtiyor. Vokalde eşi Nisa Benna, alto saksofonda Sultan Selitanov, tenor saksofonda Eric Pendragon, bariton saksofonda Tyler White, piyanoda Rasih Öztürk, elektrik basta Uy Jong Kim, davulda Kerem Seçkin yer alıyor. Düzenleme Rasih Öztürk'e ait. Bu güzel yorumdan sonra dinleyeceğimiz Stay Calm, Feel Home bir Rasih Öztürk bestesi. Tenor saksofonda Eric Pendragon, piyanoda Leomar Cordero, elektrik basta Uy Jong Kim, davulda Kerem Seçkin yer alıyor. Rasih Öztürk bu bestesini flütçü ve basçı Hubert Lowes'u mentorum Steve Rochinski sayesinde keşfedip Coltrane ile kendisinin armonik yaklaşımları arasındaki bağlantıyı kurmaya başladığımda, daha doğrusu Coltrane'in Lowes'un üzerindeki etkisini anladığında tez niteliğinde yazdığım bir parça diyerek açıklıyor.

Rasi Öztürk, Berklee College of Music'te Arif Mardin ve Full Tuition burslarıyla caz besteciliği alanında öğrenim görürken, Greg Hopkins, Steve Rochinski, Jeff Klaasen, Nicholas Yuri ve Danny Morris gibi Amerika'nın önde gelen caz ustalarıyla çalışma fırsatı buldu. Berklee bünyesinde Core Music Tutoring programında eğitmen olarak görev alan Öztürk, lisans eğitimini yalnızca 1,5 yılda 4 üzerinden 3,99 not ortalamasıyla ve summa cum laude, yani en yüksek onur derecesiyle tamamladı. Öztürk, besteci ve yorumcu özelliklerinin yanı sıra uzun bir süredir her yıl öğrencilerini Berklee'nin lisans, yüksek lisans ve yaz programlarına hazırlamakta. Yetiştirdiği öğrenciler de tam veya yüksek oranlı burslarla bu prestijli kurumlara kabul edilmekte. Rasi Öztürk şu anda Boston'daki Guitar Corner Music School bünyesinde gitar, bas gitar, müzik teorisi, şarkı yazarlığı, kompozisyon, kişiselleştirilmiş konservatuar hazırlığı ve ensemble dersleri verdiği gibi online derslerini de sürdürüyor. Şimdi tekrar müzik diyelim ve Rasi Öztürk'ün iki adet bestesiyle programımıza devam edelim. Blue Specked ve Only for a Little While. Blue Specked ve Only for a Little While'ın hikayelerini Rasi Öztürk'ten dinleyelim. Blue Specked, Buddy Rich ve Frank Sinatra ile çalışmış efsanevi müzisyen ve besteci Greg Hopkins'in kompozisyon derslerine ödev olarak yazdığım bir parça. 12 ölçü geleneksel blues formunda, ancak armonik ve melodik araçlar tamamen post-bop kompozisyon dilinin benim üzerimdeki etkileriyle dolu. Only for a Little While ise 2022 yılında Berklee'ye Arif Mardin bursu ile 5 hafta için ilk geldiğimde, programı tamamladıktan sonra Minneapolis'e taşınırken bestelediğim bir melodik temanın geliştirilmiş hali. Orijinal başlık Farewell to Boston idi. Bir yıl gibi kısa bir süre sonra Berklee'den aldığım tam burs ile Boston'a geri taşınınca adını Only for a Little While olarak değiştirip üzerinde çalıştım. Benim melodi ve kontrpuana verdiğim önemi öne çıkartan bir parça diyerek açıklıyor. Blue Specked'de alto saksafonda Eri Pendragon, piyanoda Leomar Cordero, elektrik bassa Yui Jong-im, davullarda ise Kerem Seçkin var. Only for a Little While ise yine canlı kaydedilmiş bir parça. Alto saksafonda Sultan Selikanov, tenor saksafonda Eri Pendragon, bariton saksafonda Tyler White, piyanoda Rasih Öztürk, elektrik bassa Yui Jong-im, davulda Kerem Seçkin yer alıyor.

Rasiye Öztürk, Live at Berkeley with Friends albümünde daha çok besteci yanına ağırlık vermiş. Sadece canlı kayıtlarını dinlediğimiz albümün ilk çalışması Arif Mardin bestesi Longing For You ve Only For A Little While'da piyanoda yer alan Rasiye Öztürk, bestelerinin çoğunun yorumunu arkadaşlarına bırakmış. Daha çok besteci ve gitarist yanıyla tanıdığımız sanatçı, her iki parçadaki performansları ile ne kadar başarılı bir multi enstrümantalist olduğunu da bizlere gösteriyor. Bu güzel albümün sonunda SJR, An Homage to Steve Rochinski ve On The Way Home isimli Rasiye Öztürk bestelerini dinleyeceğiz.

Her ikisinde de albümün ana ekibi olan saksofonlarda Eric Pendragon, piyanoda Leomar Cordero, elektrik basta Yu Jong-im, davullarda ise Kerem Seçkin yer alıyor. SCR, An Homage to Steve Rochinski'yi Rasi Öztürk, Berkeley'de hayatımı, müzik eğitimine ve kompozisyona yaklaşımımı tamamen değiştiren mentorum Steve Rochinski'ye ithafen yazdığım bir blues. Kendisiyle ortak noktalarımızdan biri Wayne Shorter hayranlığımız. Bu parça Steve Rochinski ve Wayne Shorter'ın armonik ve melodik dilleri arasında kurduğum bağlantıyı benim yorumumla anlatıyor diyerek açıklıyor. On the Way Home içinse hem besteci hem de teorisyen olarak kompozisyondaki melodi her şeyden önce gelir anlayışımı çok iyi yansıtan bir parça diyerek özetliyor.

Programımızın kalan süresinde Rasiye Öztürk'ün bu albümde yer almayan single'ları ve ilk albümü olan Early Bird'den albüme adını veren parçayı dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz Rasiye Öztürk bestesi Hop'ta, vokalde eşi Nisa Benna, piyanoda ise öğrencisi ve Arif Mardin bursunu kazanan Yusuf Akarslan var. Nisa Benna'nın seslendirdiği Da Capo Aria formundaki bu güzel şarkının sözleri, Emily Dickinson'ın orijinal adı Hope is the Thing with Feathers şiirinin bestelenmiş hali. Arkasından gelen bestesi I Am Real Free'de vokalde Akash Ayer, piyanoda Kayveş Kaviraj ve kemanda Anıl Altınsoy var. Bu bölümün son bestesi Rasih Öztürk'ün saksofon kuartet için yazdığı First Night at Newbury Street, modern caz ile yeni müzik sınırları arasında dolaşan bir çalışma. Saksofonlarda Sultan Selcano ve John Baumbach Jr. üst üste kayıtlarıyla bu harika besteyi yorumluyorlar.

Programımızın sonunda Rasi Öztürk'ün çıkış albümüne ismini veren Early Bird adlı çalışmasını dinleyeceğiz. Rasi Öztürk bu parçayı 16 yaşındayken gitarist Larry Carlton tarzında bestelemiş. Parçada gitarlar, bas ve tuşlular kendisi tarafından çalınırken davulda Mert Erdem var. Bu güzel çalışma ile sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz ve bizzat Ertegün tarafından kurulmuş olan Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hikayelerine odaklanıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu ise Hall of Fame'e 2018 yılında Howard Stern tarafından takdim edilmiş Bon Jovi oluyor ve In and Out of Love ve Have a Nice Day listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz.

1980'lerin başında New Jersey banyolarından dünya stadyumlarına uzanacak bir efsanenin temelleri New York'taki ünlü The Power Station kayıt stüdyosunda atıldı. Asıl adı John Francis Bon Jovi olan John Bon Jovi, kuzeni Tony Bon Jovi'nin ortağı olduğu bu stüdyoda ayak işlerine bakıyor, temizlik yapıyor ve komilik ediyordu. Bu mütevazi iş ona harika bir fırsat sundu. Boş kalan stüdyo zamanlarını kendi bestelerini kaydetmek için kullanmak. John 1982 yılında aralarında Bruce Springsteen'in E Street Band grubundan piyanist Roy Britton'ın da yer aldığı deneyimli stüdyo müzisyenleriyle Runaway adında dinamik bir şarkı kaydetti. Şarkıyı büyük plak şirketlerine kabul ettiremeyince Web 103.5 FM adlı radyo istasyonunun düzenlediği yerel

yetenek yarışmasının toplama albümüne verdi. Runaway kısa sürede New York ve çevresinde bölgesel bir radyo hitine dönüştü. Radyolarda yankılanan bu şarkıyı canlı sahnelerde icra edebilmek için Jon Bon Jovi'nin acilen gerçek bir gruba ihtiyacı vardı. İlk olarak lise arkadaşı klavyeci David Bryan'ı yanına aldı. Bryan aracılığıyla deneyimli davulcu Tico Torres ve bas gitarist Alex Jonsach kadroya dahil oldu. Gitarda kısa bir süreliğine daha sonra Skid Row'u kuracak olan Dave the Snake Sabo yer alsa da seçmelere katılan yetenekli ve karizmatik Richie Sambora gruba dahil olarak eksik olan son parçayı tamamladı. Böylece bir araya gelen bu kadro, Stadium Rock tarihinin en sağlam kimyalarından birini doğurmuş oldu.

Grubun kendi adını taşıyan ilk albümü Bon Jovi ve ardından gelen 7800 Fahrenheit, Scorpions, Kiss ve Rush gibi dev isimlerin ön grubu olarak turneye çıkmalarını sağladı ve gruba kemik bir hayran kitlesi kazandırdı. Ancak asıl volkanik patlama 1986 çıkışlı 3. albümleri Slippery When Wet'le yaşandı. Prodüktör Bruce Fairbairn ve hit fabrikatörü besteci Desmond Child işbirliğiyle hazırlanan albüm You Give Love a Bad Name, Living on

A Prayer ve Wanted Dead or Alive gibi dev rock marşlarıyla müzik dünyasını adeta fethetti. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 milyondan fazla satan albüm Billboard listelerinin zirvesine yerleşti. Gruba bu başarıyı getiren altın kuralsa John Bon Jovi'nin sıkça dile getirdiği o meşhur felsefeydi. Don't bore us, get to the chorus. Yani bizi sıkma, doğrudan nakarata geç. Bu ani ve devasa yükseliş beraberinde büyük bir fiziksel ve zihinsel fırtına da getirdi. Çılgın bir turne temposuna giren grup, yılda 200'den fazla kapalı gişe stadyum konseri verdi. Kabartılmış devasa saçları, deri ceketleri ve MTV'de aralıksız dönen klipleriyle 80'lerin hair metal ve stadyum rock akımının küresel yüzü haline geldiler. Ancak bu yorucu tempo bedelsiz kalmadı. 1988'de çıkardıkları New Jersey albümü ve ardından gelen devasa dünya turnesi üyeleri fiziksel ve ruhsal olarak tükenme noktasına getirdi. 1990'ların başında Bon Jovi dağılmanın eşiğine gelse de verilen kısa bir aranın ardından 1992'de çıkan Keep the Faith albümüyle hem imajlarını hem de müzikal tarzlarını olgunlaştırarak ayakta kalmayı başardı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün'ün izinde programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 2018 yılında dahil edilmiş Bon Jovi ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bon Jovi, ticari başarısı ve milyonlarca satılan albümüne rağmen müze komitesi tarafından uzun yıllar boyunca göz ardı edildi. Ancak hayranların ezici desteği ve yıllara meydan okuyan müzikal mirasları sayesinde grup nihayet 2018 yılında Rock'n'Roll Hall of Fame müzesine dahil edildi. 14 Nisan 2018 yılında Cleveland'da yapılan törende grubu takdim eden isim ise efsanevi Amerikalı radyo yayıncısı, komedyen ve yakın dostları Howard Stern oldu. Stern mizah dolu ve samimi konuşmasında grubun 130 milyonun üzerinde albüm satışına dikkat çekerek komitenin bu kararı almakta ne kadar geç kaldığına esprili bir dille değindi. Törenin en duygusal anı ise grubun küskünlükleri bir kenara bırakıp eski üyeleri gitarist Richie Sambora ve bas gitarist Alex John Such'la yıllar sonra aynı sahnede tekrar bir araya gelmesiydi. O gece hep birlikte Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ve It's My Life şarkılarını canlı icra ettiler ve bu ödüle ne kadar layık olduklarını da resmi olarak tescillemiş oldular.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün Erte Gününüz'ün de programında New Jersey'in yerel barlarından başlayıp 50'den fazla ülkede 35 milyondan fazla hayrana konser veren Bon Jovi'nin hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Müziğin çehresi defalarca değişse de onlar melodik güçlerini, samimiyetlerini ve o devasa stadyum ruhunu hep korudular. John Bon Jovi'nin liderliğinde zamanın ötesinde kalmaya başaran bu unutulmaz grubu uğurlarken rock'n'roll'un bitmeyen enerjisini de arkamızda bırakıyoruz. Bir başka programda yeni hikayelerle ve unutulmaz ritimlerde tekrar buluşuncaya dek müzikle kalın, hoşça kalın.

Radyo 3. Orijinal.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası bizi 70'li yıllara götürüyor. Parçamızın adı ise War. Vietnam Savaşı'nı konu alan bu parça Edwin Starr'la birlikte ABD müzik listelerinde uzun süre zirvede kalmıştı. Ancak parçamız orijinalinde The Temptations grubuna ait. 1969 yılında parçayı besteleyip yayınlayan grup henüz kendisiyle anılamadan Edwin Starr'ın eşsiz yorumuna kaptırmış ve parça onunla anılmaya başlamış. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline yani The Temptations versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Edwin'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Contact diyoruz. İlk olarak War sizlerle.

Contact bizlerleydi. Şimdi ise sırada Amerikan funk janrasının başarılı isimlerinden biri. Easy var. 1977 yılında bestelenip yayınlanan parça, orijinalinde Commodores grubuna ait olsa da şarkının ün kazanması ve benim de bildiğim versiyonu Faith No More grubuyla olmuştu. 1992 yılında şarkı bestelenip yayınlandıktan yaklaşık 20 yıl sonra bu eşsiz yorumla yeniden gündeme gelmiş ve uzun süre müzik listelerinde bir numarada kalmıştı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Commodores versiyonuna kulak vereceğiz, ama hemen ardından efsanevi grup Faith No More'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Falling to Pieces diyoruz. İlk olarak Easy sizlerle.

Sıradaki parça bizi başarılı İngiliz bir oyuncuya, Martin McQueen'a götürüyor. Parçamızın ismi ise Perfect Moment. Oyunculuk gibi müzik kariyerinde de hayranlarından tam not olan sanatçı, 1999 yılında yayınladığı bu single'la uzun süre İngiltere müzik listelerinin zirvesinde kalmıştı. Aynı yıl BBC'de yayınlanan EastEnders dizisinden ayrılan oyuncu, kariyerini bu parçayla birlikte müzisyen olarak devam etmeye karar vermişti. Ancak şarkımız orijinalinde Polonyalı sanatçı Edita Górniak'a ait. 1997 yılında yayınladığı parça ilk uluslararası albümünde yer almış ancak beklenen ilgiyi pek görememiş.

2 yıl sonra Martin yorumu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline, yani Edisa versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Martin'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Talking in Your Sleep diyoruz. İlk olarak Perfect Moment sizlerle.

Sıradaki parça bizi 90'lı yılları götürecek. She's the One. Robbie Williams'tan duymaya alışık olduğumuz bu parça, sanatçının 1998 yılında yayınladığı I've Been Expecting You albümünde yer alıyor. Albümün kendisi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti ama She's the One parçası özellikle adından bahsettiren bir parça olmuştu. Ancak şarkımız orijinalinde başarılı İngiliz rock grubu World Party'ye ait. 1997 yılında Egyptology albümünde yayınladıkları parça pek ilgi göremese de tam bir yıl sonra yayınlanan Robbie yorumu müzikseverlerden tam not almış ve 2000 yılında İngiltere'de yılın en iyi single ödülünü almış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani World Party versiyonu kulak vereceğiz ama hemen ardından Robbie Williams'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve No Regrets diyoruz. İlk olarak She's the One sizlerle.

0: Dead.
1: TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Midlake. Başarılı gruba daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta 2006'da verdikleri unutulmaz Rockplast konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Rekor oyla meclisten geçen yasayla ilgili önemli mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yasayı tarihi adım olarak değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölgeye örnek olacağını da söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Irak'ta temel atma aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'na stratejik bir alternatif olacağını söyledi. Savunma sanayi ile milli teknoloji hamlesi güçlerini birleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile bu konuyu görüştü. Haluk Görgün, kritik teknolojileri projelendirip bakanlık imkanlarıyla buluşturarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolu'nun Göynük ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Buğday Tanesi 121 ülkeden 936 filmin yer aldığı Toronto International Independent Film Festivali'nde en iyi uluslararası film ödülüne layık görüldü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de Genelkurmay Başkanı dahil orduda kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan Yerel Sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Bu hafta pusulamızı Okyanusya alt bölgesine çevirip denizleri yararak Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Uzun beyaz bulutun ülkesi olarak bilinen Yeni Zelanda'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılar için sıcak ve kavrayıcı ritimlerle programımıza başlıyoruz.

Yellow!

Dai la fi.

Açılışta Aotearoa Maori Koral Topluluğu'nun icra ettiği 1997 tarihli Maori Songs of New Zealand albümünden ve ardından 2011 çıkışlı New Zealand Maori Favorites albümünde yer alan Kia Ora Kiwis grubundan 7 şarkı dinledik. Bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun güneybatısındadır. Güney yarımkürede yer alan ülke ile Avustralya arasında yaklaşık 1500 kilometre vardır. Kuzey ve Güney adaları olmak üzere iki büyük ada ve pek çok küçük adadan oluşur. Dünyanın en bol oksijenli yerlerinden biri olan ada ülkesi Yeni Zelanda, sert dağları, geniş vadileri ve gölleri ile etkileyici bir coğrafyaya sahiptir. Tolkien'in en meşhur kitabı Yüzüklerin Efendisi'nin de esin kaynağı olan ülke binlerce yıllık geçmişiyle de büyüleyici bir seyahat deneyimi demektir. 268.021 kilometrekare alana yayılmış bu ülke, güney ve kuzey adalarının yanı sıra pek çok küçük adadan oluşmaktadır. Ülke nüfusunun çoğunluğu her ne kadar Avrupa kökenli de olsa, ülkenin yerlileri Maoriler'de azımsanmayacak bir nüfusa sahiptir. Ülkenin kuzey adası, güney adasından daha küçüktür fakat daha kalabalıktır. Kuzey adasına halk, yaşayan ve uçamayan bir kuş olan kiwi adını verir. Nüfusun büyük çoğunluğunun İngilizce konuştuğu ülkede ikinci resmi dil ise Maori'dir. Ülkenin yaklaşık %15'inin konuştuğu bu dil, yerli halk Maorilere aittir. Dünyadan yerel seslerde sırada dinleyeceğimiz New Zealand Maori Favorites albümünden seçtiğimiz Kia Ora Kiwis isimli grubun seslendirdiği 7 şarkı yer alıyor.

Dünyadan yerel seslerde Yeni Zelanda'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Yeni Zelanda topraklarına ilk olarak yaklaşık 1000 yıl önce Maoriler yerleşmişti. Maoriler, Polinezyalı olan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı iyi örgütlenmiş bir kabiledir. Maori inancına göre ülke mitolojik tanrı Maui Tiki Tikia Taranga tarafından yaratılmıştır. Avrupalıların bu topraklara gelmesi ilk olarak 1642'de Kaşif Abel Tasman'ın ziyaretiyle gerçekleşse de Kaptan James Cook'un 1769 ile 1779 yıllarını kapsayan ziyaretine kadar adalar keşfedilmemiştir. 1840'lı yıllarda İngiliz göçmenlerin adaya yerleşmeye başlamasıyla Wellington şehri de kurulmuştur. 1843 ve 1872 yılları arasında geçen bir dizi savaşın sonunda mağlup olan Maoriler, kolonyal ordular tarafından ele geçirilmiş topraklarına el konulmuştur. Adada İngiliz hakimiyetinin kurulmasının ardından iletişim ve tarımsal üretimde artış yaşanmıştır. 1852'de özerkliğini ilan eden Yeni Zelanda, 1947'de İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur. Uzun beyaz bulutun ülkesi olarak bilinen Yeni Zelanda, dünyanın en güvenli ve rahat ülkeleri arasındadır. Dünyadan yerel seslerde programımızın sonuna yaklaşırken,

0: Kia Ora Kiwis adlı grubun icra ettiği 2011 tarihli New Zealand Maori Favorites albümünden seçtiğimiz şarkılar sizlerle.
1: Pakia, Pakia, why?

Önümüzdeki hafta Yeni Zelanda'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Cenk Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında Amerikalı caz piyanisti ve akademisyen Marcus Robertson 1998 yılında yayınladığı The Joy of Chaplin albümünden seçtiğimiz kayıtlarla karşınızdayız. Albüm müzik tarihi açısından oldukça vizyoner ve katmanlı bir saygı duruşu tribute albümüdür. Mentörü Wynton Marsalis gibi köklü bir caz akademisyeni ve tarihçisi olan Roberts, bu albümde odağına Ragtime'ın kralı olarak bilinen efsanevi besteci Scott Joplin'i alır. Albümün açılış parçası The Entertainer, Maple Leaf Rag ve Everything's Cool ile caz ağacı başlıyor.

Albüm matematiksel ve kavramsal olarak çok dengeli bir kurguya sahiptir. Toplamda 16 parçadan oluşan albümde Sakit Scott Joplin bestesiyle Marcus Roberts'ın bu bestelerden ilham alarak veya onlara yanıt olarak yazdığı 8 orijinal beste yer alır. Roberts parçaları bir Joplin klasiği ardından bir kendi bestesi olacak şekilde ardışık veya tematik bir örüntüye dizmiştir. Bu yapı geçmiş ile günümüz veya pre-jazz ile modern jazz arasında dinamik bir diyalog kurar. Geleneksel ragtime doğaçlamaya pek izin vermeyen, tamamen notaya dökülmüş senkoplu senfonik bir yapıya sahiptir. Hatta Joplin döneminde eserlerinin hızlı çalınmamasını ve tam olarak yazıldığı gibi icra edilmesini katır bir şekilde tembihlemiştir. Marcus Roberts esnekliğiyle eritir. Eserlerin orijinal melodik temalarına sadık kalırken orta bölümlerde özellikle The Entertainer klasiğinde yürüyen bas hatları, Walking Bassline, modern armoniler ve improvizasyonlar doğaçlamalar ekler. Hidden Hues, From Rags to Riches ve The Easy Winners ile caz ağacı devam ediyor.

Radyo İşte Caz Acı programında Amerikalı caz piyanisti ve akademisyen Marcus Robertson 1998 yılında yayınladığı The Joy of Joplin albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Roberts, sağ ve sol el bağımsızlığı konusunda caz dünyasının en yetkin piyanistlerinden biridir. Albüm boyunca kökleri ragtime'a dayanan stride piyano tekniklerini sol elin sürekli bas ve akor arasına gidip geldiği ritmik yapıyı kusursuz kullanır. Bu tarihi altyapıyı swing ve yer yer bebop elementleriyle harmanlar. Örneğin Play What's Written ve Play What You Hear parçalarının isimleri bile albümün felsefesini özetler. Biri tamamen yazılana klasik ragtime disiplinine sadık kalmayı, diğeri ise duyulanı çalmayı caz doğaçlamasını simgeler. Behrenas Waltz, Play What You Hear ve Play What's Written dinliyoruz.

The Joy of Joplin, cazın henüz caz olmadan önceki ham maddesi olan ragtime ile modern caz dünyası arasında bir köprüdür. Roberts, Scott Joplin'in sadece bir salon müziği bestecisi olmadığını, aslında modern Amerikan müziğinin ve caz harmonisinin dahi mimarlarından biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Ragtime genelde neşeli ve hareketli bir müzik olarak algılansa da Roberts, Joplin'in melankolik yanını da ortaya çıkarır. Özellikle hüzünlü bir vals olan Betana yorumunda ve albümün kapanışındaki A Real Slow Drug icrasında bu duygusal derinlik net olarak hissedilir. The Joy of Joplin, Magnetic Rack ve Elite Syncopation dinliyoruz.

Marcus Robertson bu albümde kullandığı temel teknik yöntemler stride piano ve walking bass dengesi. Geleneksel ragtime'da sol el adeta bir metronom gibi çalışır. İlk vuruşta kalın bir bas notası, ikinci vuruşta ise yukarıda bir akor basılır. Buna 2-beat 1-pah ritmi denir. Bu yapı ritmik sapmalara izin vermez. Marcus Roberts albümde bu yapıyı esnetir. Roberts sol elindeki 1-pah ritmini aniden kırarak modern caz gruplarındaki kontrbasçıların çaldığı gibi akıcı 4 vuruşluk yürüyen bas hatlarına geçer. Sol el ritmi sabit tutmak yerine senkoplu, vurgunun zayıf zamanlara kaydırıldığı modern caz akorlarını basmaya başlar. Bu sayede parça bir anda 1900'lerin salon müziğinden 1950'lerin modern caz kulüplerine ışınlanır. Melodic Deconstruction. Scott Joplin bestelerinde sağ el senkoplu ve çok net yazılmış, ajeliteli, hızlı ve akıcı melodiler çalar. Roberts bu melodileri bozmaz ancak onlara caz ağzı, caz phrasing kazandırır. Ragtime notalarına tam değerinde düz çalındığı straight bir türdür. Roberts, Joplin'in melodilerini çalarken aralara 8'lik notaları swing hissettiren caz zamanlamasını sokar. Notalar aynıdır ama mikrosaniyelerle oynayarak ritme, geveze ve rahat bir caz karakteri verir. Before the Party Begins, After the Party is Over ve Gladys Wright ile albümün sonuna geliyoruz.

Robert Scott Joplin'in sadece bir salon müziği besteyicisi olmadığını, aslında modern Amerikan müziğinin ve caz harmonisinin daha iyi mimarlarından biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. The Real Slow Drag, caz ağacının son parçası.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonio Vivaldi'nin RV 484 Mi minör fagot konçertosunu ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 447 Mi bemol majör 3. korno konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Elfriede Ande ile başlıyoruz. 1897 yılında İsveç'te bir senfoni orkestrası yöneten ilk kadın şef olarak ünlenen bestecinin re majör konser uvertürünü BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Dobrinka Tabakova'nın solo viyolo için yazdığı prim başlıklı kompozisyonu ve Henry Purcell'ın 1682 tarihli Bırak Aksın Yaşlar Gözlerimden adlı dinsel şarkısıyla devam ediyoruz.

Marinka Tabakova'nın 2000 yılında yazdığı Pirin başlıklı eseri ve Henry Purcell'ın Bırak Aksın Yaşlar Gözlerimden adlı dinsel şarkısını dinlediniz. Antonin Dvořák'ın orkestra için Opus 72 Slav Dansları serisinden Mi minör 10 numaralı eser var sırada.

Antonin Dvořák'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Mi minör 10 numaralı eseri Juanjo Mena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin 484 katalog numaralı Mi minör fagot konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Alexander Radosavljevic.

Antonio Vivaldi'nin Mi minör fagot konçertosunu solist Aleksandr Radosavljević ve Günter Pihler yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rus gitarist ve besteci Nikita Koşkin'in 1978 yılında kaleme aldığı Kuşların Düşüşü adlı eseri var sırada.

Nikita Koşkin'in 1978 tarihli Kuşların Düşüşü başlıklı eserini gitarist Goran Lister seslendirdi. Benjamin Britten'ın öğretmeni Frank Bricke, tafen yaylılar için kaleme aldığı Opus 10 Frank Bricke'in bir teması üzerine varyasyonlar başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Benjamin Britten'ın Frank Breech'in bir teması üzerine varyasyonlar başlıklı eserini Cleo Gould yönetimindeki Kraliyet Akademisi solistlerinden dinlediniz. Franz Schubert'in 1825 yılında sadece ilk iki bölümünü yazdığı Do majör 15 numaralı piyano sonatı var sırada.

Pianist Alfred Brendel, Franz Schubert'in bitmemiş eserlerinden Do majör 15 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 447 mi bemol majör 3. korno konçertosuyla sona eriyor. Solist James Somerville.

Amadeus Mozart'ın Köhel 447 Mi bemol majör 3. korno konçertosunu solist James Somerville ve CBC One Cover Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Hayata Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Jan Sibelius'un Opus 43 Re Majör 2. Senfonisine değer verdiğimiz programımızın bu bölümü 1925 yılında kurulan İsveç Radyo Korosu'nun konser kayıtlarından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Kasper Sputnitz'in 2020 yılından bu yana daimi şefi olduğu 32 koristen oluşan topluluktan ilk olarak Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Missa janrındaki en ünlü çalışması ve kompleks çok sesliliğin tipik bir örneği olan Missa Papaya Marcelli başlıklı eserinden bölümler dinliyoruz.